Değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Koca Ali ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor, milli golçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yataklar kokmuş, bütün çarşaflar buruşmuş, uzanmış öylece teni üç kuruşmuş.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Kostanca sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklya ve Valkareş sağanak yağışta 19, Gazi Magos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışta 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

Türk Edebiyatı, Türk yazını veya Türk literatürü. Türkçe olarak üretilmiş sözlü ve yazılı metinler. Türk dilinin Türkiye topraklarında gelişen ilk ürünleri 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarına ait. Edebiyat tarihimizde birçok kitap yayınlandı. Fakat bugünlere çok azı kalabildi. Kitaplar, dizilere, filmlere, tiyatrolara konu olurken yazarları parklara, caddelere, sokaklara isim olarak verildi. Geçmişten günümüze önemli eserler bırakan edebiyatçılarımızın belki de hiç bilmediğimiz sohbetlerine, hikayelerine kısaca bir tanıklık edeceğiz. Bugüne kadar eserleriyle edebiyatımızda adından söz ettiren yazarlar ve yaşanmışlıkları. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 100 tane eldiveni vardı. Sokakta eldivensiz görünmeyen Hüseyin Rahmi, aşırı şıklık merakından eldivenleri kullanmıyordu. Bu düşkünlüğü mikrop korkusundandı. Sokakta hiçbir yere asla çıplak elle tutmazdı. Çıplak elle dolaşanlara çok şaşırır, bu durum için manasız bir cesaret yorumunu yapardı. Hüseyin Rahmi örgü örmesini de bilirdi. Çok daha eski usulde tığla örerdi. Nakış modelinden şekiller çıkarır, tüm örgülerden anlardı. Hangisi saç örgüsü, hangisi haroşa örgü, hepsini bilirdi. Kadıköy'den Bostancı'ya kadar bisikletle giden Hüseyin Rahmi aynı zamanda tam bir bisiklet tutkunuydu. İstiklal Marşımızın ünlü şairi Mehmet Akif Ersoy ise 1863 yılında Baytarlık Mektebi'nden mezun olduktan sonra 6 ay içerisinde Kur'an-ı Kerim hissederek hafız oldu. Haksızlığa asla tahammülü bulunmayan Mehmet Akif Ersoy, veteriner işleri müdür yardımcısı görevinden müdürün haksız bir kararla azledilmesi üzerine istifa etmiştir. Tevfik Fikret ise eskiden şairler kıyafetlerine özen göstermezlerdi. Fakat Tevfik Fikret şık giyimiyle perişan şair kıyafetine maziye karıştıranların başında gelmektedir. Tevfik Fikret aynı zamanda bir kadın çarşafı icat etti. Pek küçük bir pelerin arkadan uzun bir iğneyle tutturuluyor, bu iğne çıkınca çarşaf tayyör oluyor. İlk defa Tevfik Fikret'in eşi Nazime Hanım'ın giydiği bu çarşaf modeli o dönem İstanbul'un kibar muhitlerinde hemen moda olmuştu. Fikret evinde şeklini kendi tasarladığı dik yakalı, omuzdan düğmeli, yakası işlemesiz gömlekten giyerdi. Bu gömleklerin ilhamını ise Tolstoy'dan alırdı. Ahmet Haşim ise çirkin olduğu düşüncesiyle kendinden nefret eden, hatta aynalara tükürdüğü söylenen bir şairdi. İlk şiiri yayınlandığında 13-14 yaşlarındaydı. Bundan sonraki 3 yıl içinde 13 şiiri yayınlandı. Ahmet Haşim dostları tarafından oldukça heybetli bulunan, başı için özel bir şiir yazmış ve hiç beğenmediği kafasından cehenneme yetişmiş bir kafa diye bahsetmiştir. Çirkin olduğuna inandığı için gündüzleri evinde oturup uyuyarak, geceleri ise gezip dolaşan şairin şiirlerinde de bu isyanı ve şikayeti bolca görülür. Ona göre kendisi iri ve yağlı bedeni üzerinde duran, koca kafası, kısacık boynu ve yüzündeki yara iziyle bir ucubeyi andıran çirkin sesli, zavallı bir adam.

Yahya Kemal Beyatlı ise yaşarken hiçbir kitabı kendi isteği üzerine yayınlanmamış bir yazar. Şiirde oldukça mükemmeliyetçi olan yazar Açık Deniz şiiri ise tam 15 yılda tamamladı. Hayatının 19 yılını ise bir otelde geçirdi. Bu husus şairi çağdaşlarından ve kendinden önceki tüm şairlerden ayrı bir yerde konumlandırmasına neden olmuştu. Recaizade Mahmut Ekrem ise kamışla yazı yazılan devirde kağıdı dizlerine dayayarak yazardı. Gayet zor bir şekilde yazan usta yazar en ufak bir mektup için bile müsveddeler yapardı. Saatlerce işitilmemiş bir kelime arayan Recaizade yazar, çizer, düzeltir, sürekli başka bir cümle arardı. 20'sinden sonra hemen sakal bıraktı, ince, pek zarif bir şairdi ve genç yaşta çok meşhur olmuştu. Cahit Sıtkı Tarancı'ya gelirsek, Tarancı'da Ahmet Haşim ve Reşat Nuri gibi çirkin olduğunu düşünerek içine kapanmıştı. Şiirlerdeki yalnızlık, karamsarlık ve ölüm korkusu da işte tam da bu yüzdendi. Fakat kendisinin düşündüğü gibi çirkin bir adam değildi Tarancı. Her daim bakımlı ve şık bir insandı. Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Necip Fazıl Kısakürek de aslında hasta yatağındaki annesinin isteği üzerine şiir yazmaya başlamıştır. İstanbul ve Sorbonne Üniversitelerinde felsefe eğitimi görse de mezun olamamıştır. Usta yazarın atlara özel bir ilgisi vardı. Bu sevgisini ise şöyle anlatır. 9 yaşında ata bindim ve bir daha inmedim. Her binişimde büyüdüm ve her inişimde küçüldüm. Sezai Karakoç ise asıl adı Ahmet Sezai olan usta kalem 16 yaşındayken Büyük Doğu dergisinde şiirini gönderir. Mehmet Leventoğlu mahlasıyla gönderdiği bu şiir dergiye gelen diğer 300 şiir arasından seçilerek yayımlanır. Sezai Karakoç imza vermekten, kitaplarını imzalamaktan hiç hoşlanmazdı. Okurun onu okuması onun için yeterli bir edebi karineydi.

Türk edebiyatının ustalarından Orhan Kemal ise tam bir kahvehane tutkunuydu. Gençliğinde başlayan kahvehane tutkusu hayatı boyunca sürdü. Orhan Kemal'e göre kahvehaneler bir çeşit laboratuvardı. Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Veli hesap ödeme iddiasıyla bulmaca çözme yarışmaları yapıyordu. Bir ay boyunca buluşup sohbet eden, gazetedeki bulmacayı çözme yarışı yapan iki yazardan Sait Faik Abasıyanık sonunda isyan etti ve hesabı neden hep kendisinin ödediğini sormuştu. Orhan Veli ise bunun üzerine gülümseyerek şu yanıtı vermişti. Tabii yenemezsin. Çünkü gazetenin bulmaca ekini ben hazırlıyorum. Aşk şiirlerinin en bilindik şairlerinden Cemal Süreyya'yı üvey annesi zehirlemeye çalışmıştı. Annesini küçük yaşta kaybeden Cemal Süreyya'nın üvey annesinin o kadar acımasız olduğu belirtilmişti ki, o zaman anlatılanlara göre yemeğine cam kırıkları bile attığı söylenmişti. Şaire dair bazı bilgiler daha vardı. Sayılarla arası hiç iyi değildi. Saati 5. sınıfta öğrendi. Yazı yazmaya da küçük yaşlarda başladı ve hiçbir zaman görüntüsüz bir ortamda çalışamadı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118.211.499 lira ceza kesildi. 19 tesise faaliyetten men edildi. Uman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği 2 yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. Ve spor. Milli golçülerimiz Sude Bay'la Duhan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı gecesi Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi. Sarı lacivertliler ilk olarak 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı. Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarsa kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu

0: bugün İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı kuruldu.
1: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 21-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 23-34 derece. Edirne 20-36, İstanbul 23-30, Kırklareli 19-33, Kocaeli 24-33 derece. Tekirdağ 22-31, Sakarya 22-32, Yalova 23-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 18-33 derece, Aydın 26-40, Denizli 25-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-38, Manisa 24-39, Muğla 24-38, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-39, Burdur 22-36, Hatay 25-34 derece. Isparta 21-35, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 25-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 18-31, Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Eskişehir 20-33 derece. Karaman 18-32, Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-31 derece. Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 15-31, Sivas 14-30, Yozgat 15-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 21-32, Bolu 16-31, Düzce 21-31, Karabük 17-35, Kastamonu 15-33, Zonguldak 22-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 19-25, Bayburt 14-26, Çorum 16-30 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-29, Rize 23-28 derece. Samsun 22-30, Sinop 23-32, Tokat 18-30, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 16-28, Ardahan 11-22, Bingöl 19-34, Bitlis 16-27, Elazığ 21-36, Erzincan 19-31, Erzurum 12-26 derece. Hakkari 20-31, Iğdır 20-30, Kars 12-23, Malatya 20-34 derece. Muş 17-29, Tunceli 19-35, Şırnak 26-34, Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 22-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 25-38 derece. Mardin 27-35, Kilis 25-38, Şanlıurfa 27-39 ve Siirt 24-37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Avusturya Başbakanı Christian Stocke ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz, dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığını, bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının merkez üssünün San Jose del Palmar Belediyesi yakınlarında yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde hasara yol açabileceğini ifade etti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte de hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırırken kalesinde ise 424 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak servis yolundan trafik kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la 15 dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için biten pilleri çöpe neden atmayalım? Bunu araştırdık. Atık piller gübreye dönüştürülüp bitkilerimize güç verebiliyormuş. Bunu da enteresan bir şekilde öğrenmiş olduk. Uzaktan kumanda, duvar saati, fener, oyuncak ya da başka bir sürü pille çalışan aletin pili tükendiği zaman bitkilere besin kaynağı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Geri dönüşüm firmaları biten pillerin çöpe gitmemesi için yeni bir yöntem arayışında. Avustralya'da bir firma atık pillerden mahsuller için kullanılabilen gübre üretmeyi başarınca her şey değişmeye başladı. Avrupa'da pil satan mağazalar piller için geri dönüşüm kutusu da bulundurmakla yükümlü. Bizde henüz bu gelişmedi ama bizde de yapılsa mükemmel olur. Müşteriler de kullandıkları pilleri bu kutulara atmaya teşvik ediliyor. Bu sayede tüketilen pillerin çoğu diğer atıklara karışmadan geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılabiliyor. Ancak Avustralya'da durum farklı. Çünkü alkali pillerin %97'si Avustralya'da geri dönüştürülemiyor. Bu nedenle biten piller geri dönüşüm kutularına değil katı atıkların arasına karışıyor. Ancak bu sırada pillerin içindeki zehirli kimyasallar toprağa karışarak kirliliğe neden oluyor. Peki piller nasıl geri dönüştürülüyor? Piller geri dönüşüm merkezlerinde çok yüksek ısıyla eritiliyor. Bu sayede metallerin yeniden kullanımı mümkün. Ancak bu şekilde yapılan geri dönüşüm işleminde pil içinde yeniden kullanılabilecek başka bazı unsurlar da eriyip yok oluyor. Bu nedenle özellikle madenlerden çıkarılan maddelerin bir kısmı yeniden kullanılmadan yok olabiliyor. Avustralya'da pil geri dönüşüm firması farklı bir yaklaşım uyguluyor ve pillerin içindeki bazı maddeleri bitkilere güç verecek yeni bir ürüne dönüştürüyor. Küresel ölçekte alkali pillerin geri dönüşümü konusundaki zorluklara dikkat çeken firma, pillerin içindeki aktif unsurların yeni bir amaçla kullanılabilir hale getirilmesinin bir taşla iki kuş vurmalarını sağladığını belirtiyor. Firmaya göre bu sayede hem önemli bir çevre sorununa çözüm bulunuyor hem de tek kullanımlık pillerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmış oluyor. Benzer bir işlemle alkali pilden ürün yetiştirilen toprağın zenginleşmesini sağlayacak gübre üreten başka bir firma daha var. Finlandiya'da faaliyet gösteren firma, döngüsel ekonomi planının bir parçası olarak gezegenin doğal kaynaklarını

0: uzun süre kullanılmasını ve en az şekilde istismar edilmesini önemsiyor. Pillerin içindeki bazı kimyasallar zehirli olsa da bu yeni yöntemle alkali pil içindeki mikro besleyiciler açığa çıkıyor ve ürünler için temel besin maddesi olan gübreye dönüştürülüyor. Alkali pil içindeki çinko, bitkilerin klorofil denilen bir kimyasal üretmesine yardımcı oluyor. Bitkilere yeşil rengi veren klorofil, bitkinin güneş ışığını kullanarak su ve karbondioksiti enerjiye dönüştürmesini de sağlıyor. Bu işlemde piller öncelikle parçalanıyor, filtreden geçiriliyor ve ardından civa ve nikel gibi zehirli maddelerden arındırılıyor. Bu maddelerin gübre içine karışmaması, yediğimiz besinlerin toksik olmaması için büyük önem taşıyor. Bunun önüne geçilmesi için elde edilen ürün son aşamada özenle test ediliyor. Arındırma işleminin ardından bu toksik maddeler tehlikeli kimyasal atık tesislerinde güvenli bir şekilde yok ediliyor ve bu sayede çöplere atılan diğer piller gibi toprağı kirletme olasılığının da önüne geçilmiş oluyor. Öte yandan diğer maddeler yine bir arındırma işleminden geçtikten sonra tarımda kullanılmak üzere hazırlanan ürünler olarak güvenli bir şekilde doğaya geri bırakılıyor. Bu şekilde elde edilen gübrelerden domates, pamuk ve avokado yetiştirildiğini ve olumlu sonuçlar alındığını da tüm dünya biliyor. Eğer bizim de eksiğimiz varsa bugün burada tamamlamış olalım. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar dönüştüreceğiniz pilleri lütfen toparlayın. Çünkü ne önemli işler yapılıyormuş, bugün hepsini öğrendik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız yine bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandır ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildi. 19 tesis faaliyetten men edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahiya beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. Milli golfçüler Sude Bayla, Doğan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga geçtiği biriyle 2 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Böcekler öldüklerinde neden ters döner? Böceklerin çoğu yüksek bir yerde dururken aşağı düşerlerse ilk önce vücutlarının en ağır bölgesi olan sırtları yere çarpar. Sırtlarının çoğunlukla yuvarlak ve bombeli olması nedeniyle bir daha doğrulamazlar. Bu konumdayken çok savunmasız olan böcekler ya başka hayvanlara yem oldukları için ya da aç kaldıkları için er ya da geç ölürler. Yerde ölmek üzere olan böceklerin ise bacaklarının her biri farklı zamanlarda farklı biçimde kasılmaya başlar. Bu durumda böcekler ilk olarak kasılan bacaklarının bulunduğu yöne doğru yuvarlanırlar. Yuvarlanırken yine sırt üstü konuma geçtiklerinden öldüklerinde bu konumda kalırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kasırga nedir? Kasırga en tehlikeli ve yıkıcı tropik fırtınalardan biridir. Tropik denizlerin sıcak suları üzerinde ortaya çıkar. Çoğu Antil Denizi'nde ve Meksika Körfezi'nde oluşur. Kasırga dönemi genellikle Atlas Okyanusu'nun kuzey kesiminde Haziran-Ekim arasında, güney kesiminde ise Eylül'de yaşanır. Bir kasırga su üzerindeki sıcak ve nemli havanın yükselmesiyle başlar. Bu havanın çevresinde girdap gibi dönen güçlü bir rüzgar oluşur. Ardından yağmur bulutları toplanır ve fırtına patlar. Fırtınanın kasırga sayılması için rüzgarın saatte 120 kilometrelik bir hıza ulaşması gerekir. Kasırga durgun bir merkezin çevresinde dev bir girdap gibi döner. Kasırga gözü denen merkez bölümünde çok az rüzgar ve yağmur görülür. Kasırgaya eşlik eden rüzgar ve yağmur büyük hasara ve can kaybına yol açabilir. Kasırgayla birlikte denizlerde dev dalgalar da oluşabilir. Bunlar bazen kıyı bölgelerini sular altında bırakır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Soğuk ışık nedir? İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında enerji kaynaklarının tükenmesi gelmektedir. Günlük hayatta kullandığımız sarı ampuller enerjinin büyük bir kısmını ısıya dönüştürüp çok az bir kısmını ışık halinde dışarı verirler. Bu da çok ciddi enerji kaybı demektir. Yeni yeni çıkan tasarruf ampullerinde bu oran %60'ların üzerine çıkmıştır. Soğuk ışıksa harcanan enerjinin %95 ya da daha fazlasının ışık enerjisine, kalan kısmının ısı enerjisine dönüştüğü reaksiyonlar sonucu oluşan ışığa denir. Teorik olarak ışık üreten herhangi bir reaksiyonun sonucu mutlaka bir kısım ısıya dönüşür. Bu nedenle %100 soğuk ışığın olması zordur. Fakat harcadığı enerjinin %5 ve altını ısıya dönüştüren kaynaklara soğuk ışık kaynağı denmektedir. Canlılar aleminde özellikle ateş böceği dediğimiz canlılar soğuk ışık üretirler. Aslında ateş böceğinin verdiği ışığın ateşle de sıcaklıkla da bir ilgisi yoktur. Bilimsel adı soğuk ışıktır. Bu moleküler seviyede kimyasal bir işlemdir. Ateş böceğinin karın bölgesindeki ışık organında bulunan kısımlardan ışık elde etmede rol

0: alan iki ana kimyasal madde üretilmektedir. Böceğin ışık bölgesine yakın solunum organı ışık verme anında burayı oksijenle besler.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bağırsaklarımızda 400'den fazla bakterinin olduğunu ve bu bakterilerin bağırsaklarımızdaki sayılarının hücre sayılarımızdan daha fazla olduğunu, günde 1 metre boy atan bitkilerin sarmaşıklar olduğunu, dişi mavi balinaların 34 metre boyunda olduklarını ve günde 3 milyon kalori aldıklarını, açık bir gecede 1000'den fazla yıldızı görebilmenin mümkün olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin 20 dakikada 4 gazete okuyabildiğini, Polonya Kralı August'un 350 tane çocuğunun olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
4: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandır ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildi. 19 tesis faaliyetten men edildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahiya beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. Milli golfçüler Sude Bayla, Doğan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
6: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
4: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 11 Ağustos Salı gününü paylaşıyoruz. Günaydın diyoruz kulağı bize olan tüm dinleyicilerimize. Haftanın ikinci günündeyiz. 7 raporlarıyla başladık. 8 raporlarımızı sizlere yine güncelleyerek ulaştırdık. Şu dakikalarda basınla gündemle saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yazılı basına yer alan haberleri paylaşacağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, magazin ve ekonomi haberleri, siyasi haberler, son dakika gelişmelerde de TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Spikeriniz ben Dilay Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Çok güzel şarkılar seçmiş sevgili Yeter. İlk olarak bu güzel şarkılardan biriyle başlayacağız. Ardından her zaman olduğu gibi yazılı basında yer alan haberlere Akşam Gazetesi'yle başlayacağız. Ve elbette ki son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını da tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Tarihte bugün köşemizde olacak ikinci saatimizde. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve bu güzel şarkıyla Mebrure sizlerle olacak. Burası Dünya. Evet, basında gündem başladı. Duyanlar duymayanlara haber versin. Yine önemli sıcak gelişmeler var. İlk sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Yazılı basında yer alan haberleri Akşam Gazetesi ile başlayacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Terörsüz Türkiye'de uzlaşma manşetinin ara başlıklarıyla devam edeceğiz. Kabul 467, red 87, çekimser 7 oy. Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir ışık daha aşıldı. Çerçeve yasa beklentileri aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 rekor oy ve alkışlarla kabul edildi. Abdullah Güler, amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu kanun bir Türkiye modeli diyor. Yeni Parti'nin Başkanı Özgür Özel, bir daha şehit gelmemesi, ayrımcılık olmadan ortak geleceğin inşası için barışın önünü açacağız diyor. MHP'den Fethi Yıldız, şehitlere sahip çıkmak, milli birlik korumak için sonuna kadar terörsüz Türkiye'nin arkasındayız diyor. CHP'den Rahmi Türeli de Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırdığı yeni dönemin başlayacağı düşüncesiyle destek veriyoruz diyor. DEM Parti'den Tuncer Bakırhan da bu bir al-ver meselesi değil. Tarihsel ilişkiyi düzeltme ve doğru buluşmayı gerçekleştirme adımı diyor. Detaylar 13. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen yanındaki habere baktığımızda cinayeti çözmek boynumuzun borcu. Bakan Gürlek şüpheli helikopter kazasında ölen Milli Birlik Partisi'nin merhum lider Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Gürlek düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la görüştüğüne dikkat çekti. Bu durum olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösteriyor. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu, sonuna kadar gideceğiz diyor. Detaylar 13. sayfada. Evet, kısa kısa haberler de var ilk sayfada. Ücretsiz plajlara 3 milyon kişi geldi. Kültür Bakanlığı'nın ücretsiz halk plajlarının 2 milyonu Antalya'da olmak üzere 3 milyon vatandaş kullandı. Hemen yanındaki habere baktığımızda Avrupa Birliği ekonomisinde aşırı sıcak şoku. Avrupa ekonomisi termometreden etkilendi. Triodos Bank'a göre sıcakların Avrupa Birliği'ne faturası 180 milyar euro olacak. Detaylar 4. sayfada. 2400 yıllık güreşçi Antalya'da Aspendos Antik kentindeki kazılarda bir güreşçiye ait olduğu değerlendirilen 2400 yıllık sandık tipi mezar bulundu. Detayları da 14. sayfada bulabilirsiniz. İsrail kendi vatandaşlarını uyardı. Kimliğinizi saklayın. Yunanistan'da 106.10 binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarını kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin diyerek uyardı. CHP'li Cumhur'la kazandı. Etimesgut Belediyesi'nde CHP'nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğiyle başkan vekili seçildi deniyor. Evet, akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer başlığa bakalım. Gümrük ve vize için adım atın. Başkan Erdoğan, gümrük birliği ve vize konusunda Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söyledi. Avusturya Başbakanı Stoker'ı Ankara'da ağırlayan Erdoğan, başta gümrük birliği güncellemesi ve vize serbestlisi olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar her birimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentileri Stoker'a ilettiklerini vurgularken, Avusturya Başbakanı da göç konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından kilit ülke olduğunu belirtti. Bir diğer başlık, muzlu süt cezası 51 bin lira. Çocukların dışarıdan getirdikleri dörtlü muzlu sütü adisyonu içtiği para isteyen kafeye ceza yağdı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Çengelköy tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yapılan denetimde sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirildiği belirlendi. Denetim sırasında masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listelerinde de 9 uyumsuzluk tespit edilen işletmeye toplam 51.649 TL idari para cezası uygulandı. Akşamın logoyusu haberlerine bakalım. Gecemiz zafer olsun. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında 2-0 yendiği Graz'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak TV100 kanalında kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen yanındaki habere baktığımızda okul öncesi kırtasiyede sıkı denetim. Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başlattı. Güvensiz malzemeler toplatılacak, üretene ve satana yaptırım uygulanacak. Bakanlık velilere ürünlerde C işaretine bakın uyarısı yaptı. Detaylar 5. sayfada. Ve aktaracağımız son haber, İstanbul'da Yıldız
yağmuru, İstanbul Festivali'nin açılışında sahne alan Yıldız Tilbe on binlerce hayranıyla buluştu. Geçen yılki izleyici rekorunu tazeleyen Tilbe, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Detayları ikinci sayfada bulabilirsiniz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, yine güzel bir şarkı dinliyoruz sevgili Yeter'in seçkisinden. Anatolia Rock grubu söyleyecek. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basına gündem tüm hızıyla sürüyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Haber sayfasındayız. İlk haberimiz, terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. Dün akşam saatlerinde paylaşılan bir haberdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oy verdi. Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Genel kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme açık oylama sonuçlarına göre 467 kabul, 87 red, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edilerek yasalaştı. Evet, bir diğer habere geçiyoruz. Yine dün akşam saatlerinde paylaşılan bir başlıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kulisleri ziyaret etti. Kurtulmuş muhalefet ve iktidar kulislerini ziyaret etti. Kurtulmuş iktidar kulisine girişte AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler karşıladı. İktidar kulisinde AK Partili milletvekilleri ve Hücapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, milletvekilleriyle milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'in öldüğünü duyurdu. İngiltere'de yayın yapan Radyo Caroline adlı radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'in hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurumu söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi, Trump'tan savaş tazminatı talebi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağlandığını iddia etti. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2000 dönümden fazla Filistin arazisine el koydu. Bu da gece sularında paylaşılan sıcak gelişmelerden biri. Amerika Birleşik Devletleri ana karası Temmuz'da tarihinin en sıcak ayını yaşadı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre Alaska ve Hawaii dışındaki 48 eyaleti kapsayan ana karada ortalama sıcaklık 25 derece olarak ölçüldü. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Harez, İsrail 1700 Filistinli'nin cenazesini pazarlık kozu olarak tutuyor. İsrail'in Harez gazetesinin güvenlik kurumundaki bilgilere dayandırdığı haberinde İsrail'in elinde tuttuğu Filistinlilere ait cenaze sayısının yaklaşık 1700 olduğu belirtildi. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Bir diğer haber ise Libya'da çevresinde silahlı grupların çatıştığı Zaviye petrol deposunda yangın çıktı. Evet, gece sularında paylaşılan bir haberdi. Dün akşamki haberlerden biri de Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarının sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiği belirtilmişti. Geçiyoruz bir diğer habere. Kolombiya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Kolombiya, Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıdığını açıkladı. Bu da bir diğer gelişme. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Trump, İran'dan son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini söyledi. Bir diğer haber ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Müçteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyor. Dün akşam saatlerinde paylaşılan bir diğer başlıksa Irak, 6 milyon silahın kayıtlı olduğu veri bankası kurdu. Irak İçişleri Bakanlığı ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığı bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'yla önemli işbirliği potansiyeline sahibiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stocker'la ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'yla yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi. Bakan Gürlek'ten Yazıcıoğlu açıklaması: bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi ifadelerini kullandı. Evet, TRT Haber sayfasında olmaya devam edeceğiz. Çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. İntrosu çok güzel, öyle değil mi? Giriş müziği harika. Evet, Köfün söyleyecek. Kaç kadeh kırıldı.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basında gündem tüm hızıyla devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber'de kalmaya devam edelim. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri de devam ediyor. Biz de paylaşalım o halde. Bakan Çiftçi'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin paylaşım. Evet, gece sularında paylaşılıyor. Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır diyor. Evet, gece sularında paylaşılıyor. Terörsüz Türkiye için 12 maddeli kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Numan Kurtulmuş, geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır dedi. Bakan Gürlet, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin terörün ülkeye ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getireceğini, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, atılan bu adımın kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum diyor. Evet, yine dün akşam saatlerinde paylaşılıyor. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum dedi. Evet, Cevdet Yılmaz da bir paylaşımda bulunuyor. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geniş mutabakatıyla kabul edildiğini anımsatan Yılmaz, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Yılmaz, verilen 467 evet oyu siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir değerlendirmesinde bulundu. Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımıyla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, sürece yapıcı katkı sunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, tüm parti gruplarına, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anafartalar Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla da mesaj yayımladı. Anafartalar'da sergilenen azim, cesaret ve fecakarlık, zor şartlar karşısında milletimizin nasıl kenetlendiğini ve vatanı uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir ifadesini kullandı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı. 10 yıllık firarinin ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etme yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da tutuklandı. Cezaevinde insan haberlerine yalanlama, sahte paylaşımlara 8 gözaltı. Konya Emniyet Müdürlüğü Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çıkan isyanda ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın oylarıyla başladığı görevde 12 yılı tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken Erdoğan, 2018 ve 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi Trump'tan savaş tazminatı talebi. Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağlandığını iddia etti. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. Kudüs Valiliği İsrail'in Kudüs'ün güneyinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor. Evet, bu da TRT Haber'in şimdilik sıcak gelişmelerinden bir taneydi. Birazdan Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Yine çok sevdiğimiz şarkılardan biri. Ertuğ Özel söylüyor. Yalanlar, dolanlar.
1: Sesi Radyosu.

Sabah gazetesindeyiz. Millet seçti, Türkiye güçlendi. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı. Vesayet düzeninin tüm tortuları kalktı. Halka tepeden bakan atanmışların devri sona erdi. Bürokraside hantallık bitti. Millet iradesi yönetime daha hızlı yansıdı. Başarılamaz denilen mega projeler, köprüler, tüneller, hızlı trenler, şehir hastaneleri tek tek hizmete açıldı. Hayal denilen Gabar petrolü Karadeniz doğalgaz ekonomiyi kazandırıldı. Akkuyu nükleerde sona gelindi. Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde her alanda kapsamlı reformlar gerçekleştirdi. Savunma sanayinde büyük devrim gerçekleştiren Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Kaan'ı üretti. Dünya SİHA pazarının lideri oldu. Lider diplomasisi Suriye'den Irak'a, Libya'dan Ukrayna'ya, Afrika'dan Gazze'ye krizlerin çözümünde kilit rol oynadı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki dünya 5'ten büyüktür tarihi çıkışı ezberleri bozdu. Etkisini kaybeden Birleşmiş Milletler dünyadan tartışmaya açıldı. Ayasofya Camii gibi sembol mabetler ibadet açılarak halkla buluştu. Kamuda başörtüsü zulmü sona erdi. Devletteki bu değişim Başkan Erdoğan'ın liderliğiyle birleşince 15 Temmuz FETÖ ihaneti başarısız oldu. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde yıkılan 11 şehir ayağa kaldırıldı. Depremzedelere 455 bin konut teslim edildi. Türkiye Yüzyılı Projesi'ni adım adım hayata geçiren Başkan Erdoğan'ın son eseri ülkemizin terörden kurtarılması oldu. Evet, detaylar kıymetli dinleyicilerimiz 13. sayfada. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Bora Kibir, Sevda Tekin işbirliğinde bir Deniz Seki şarkısı Zor mu diyecek. Ardından saat başı raporları, haberleri sizlere ulaştıracağız. Bugün itibariyle bir uyarımız var. Siz uyarıları muhakkak dikkatli dinleyin, haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Saat başı raporların hemen ardından spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandır ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildi, 19 tesis faaliyetten men edildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahiya beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi 3 fotoğrafla belgelendi. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. Milli golfçüler Sude Bayla, Doğan Sazak, Letonya Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Yaşam için bilimin dost dili.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde ikinci saatimiz. Hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Dilay Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bocak'la birlikte bu saatimizde de saat 10'a kadar yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haberim ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Tarihte bugün köşemiz var. Tarihte bugün köşemizi yapalım, sonra bir şarkı arası verelim. Evet, 11.30 11 Ağustos itibarıyla neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başlamış. 1940'ta Bakanlar Kurulu Cumhuriyet Gazetesi'ni kapatmış. 1960'da Fransız sömürgesi Çad bağımsızlığını ilan etmiş. 1961'de İstanbul'da 92 yıldır hizmet veren tramvay kaldırılmış. 1962'de Türk parasını koruma kararnamesi kısmen kaldırılmış. 1963'te Çatalhöyük'te M.Ö. 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklanmış. 1966'da 3 yıldır süren Malezya-Endonezya Savaşı sona ermiş. 1999 yılında ise 100 yılın son güneş tutulması çeşitli illerden tam olarak izlenmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu saatimize güzel bir şarkıyla açalım. Sonrasında hangi gazetemizle başlayalım? Şöyle bakalım gazetelerimize. Evet, Milliyet gazetesiyle başlayalım. Ama öncesinde Bengü Beker söylüyor. Pişman Boy. Pişman Boy.

0: bu saatimize Milliyet Gazetesi'yle başlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Rekor katılım, rekor uzlaşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarih oturum, terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. Ara başlıkları da paylaşalım. MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik örgütü lağvetme çaresinde bulunduğu 22 Ekim 2024'teki grup konuşmasının 655. gününde kendini feshetme kararı alan PKK'nın tüm üye ve unsurlarının silah bırakmasını hızlandırmayı amaçlayan çerçeve yasanın görüşmeleri rekor bir katılımla gerçekleşti. AK Parti grup önerisinin kabulünün ardından genel kurulda temel kanun olarak ele alınan 12 maddelik teklifin görüşmelerine geçildi. Görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme 467 rekor oyla kabul edilip yasalaştı. Teklife 87 red oyu verilirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Detaylar 9. sayfada. Evet, diğer başlıkları paylaşalım. Vize serbestisi mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Başbakanı Stoker'ı kabul etti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bilgisini paylaştım. Milliyet'in bir diğer haberine baktığımızda cinayeti çözeceğiz dedi, FETÖ'yü işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyen Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde TSK imamlarıyla görüşmesinin olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine işaret etti deniyor. Üniversitede yaz tatili bir ay öne çekildi. 2020'de Avrupa oyunları nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversitelere gönderdiği bildirimle bu yıl üniversiteler erken kapanacak. Birçok üniversite akademik takvimini değiştirmeye başladı. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi geçen yıl 19 Haziran'da biten derslerin bu yıl 30 Nisan'da sona ermesi planlandı deniyor. Bir diğer haber, senin gibi evlat olmaz olsun. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki İslim Yaprak, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopayla öldürülsüye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak tutuklandı. Okul çantasında denetim. Yeni eğitim döneminde kırtasiye ürünlerinde %25 fiyat artışı olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl ortalama bir okul çantası 2000 liraya dolarken bu yıl beklenen fiyat 2500 lira. Ticaret Bakanlığı okullar açılmadan önce denetimlere hızlı bir giriş yaptı. Sahadaki çalışmaların sıkılaştırdı. Milliyet'in bir diğer haberine baktığımızda İlk set selfiesi. Kanal D'nin Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Haysiyet'in setinden ilk selfie geldi. Dizide Mehmet karakterini hayat verecek olan Doğukan Güngör'le Simay karakterini canlandıran Merih Öztürk'ün setten paylaştığı ilk selfie ikilinin enerjisini de gözler önüne serdi. Hemen yanındaki haberde sofraların gizli krizi. Yeni bir bilimsel araştırma marul, domates ve soğan gibi birçok tür küresel üretime hakim olurken besin değeri yüksek yüzlerce yerel sebze giderek gözden kayboluyor. Dünya nüfusu ise önerilen miktardan %40'tan daha az sebze tüketiyor. Düşük sebze tüketimi küresel hastalık yükünü artıran ilk 5 beslenme riskinden biri. Palamuta doyacağız. Balık avı sezonunun başlamasına 20 gün kala Karadeniz'den gelen palamut bolluğu işaretleri hem balıkçılar hem de vatandaş nezdinde umutları artırdı. İğneada'dan Hopa'ya kadar bütün Karadeniz kıyılarında palamut bolluğu yaşanıyor. İstavrit çapırısına bile palamut geliyor. Detayları 5. sayfada bulabilirsiniz. Milliyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. Yine güzel bir şarkı Ayros'tan geliyor. Sen bir aysın radyonuzda.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Evet, Anadolu Ajansı sayfasındayız. İlk haberimizle başlayalım. Siyasilerden milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin açıklama ahmet mesajı yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geniş mutabakatıyla kabul edildiğini anımsatan Yılmaz, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Yılmaz, verilen 468 evet oyu siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir değerlendirmesinde bulundu. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletimiz tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanını doğrudan seçerek demokrasimizde yeni bir ufuk açtı. Evet, Burhanettin Duran, milletin Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanını doğrudan oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu ve demokrasiye yeni ufuk kazandırdığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu. Geçiyoruz bir diğer habere. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis'teki afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası bakanlığa bağlı TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak, Konut, GİO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü. Geçiyoruz bir diğer habere. Rusya'nın Voronej bölgesindeki İHA saldırısında bir kişi öldü. Rusya'nın Voronej bölgesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı, bir şirkete ait iki depoda yangın çıktığı bildirildi. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı. Bir diğer başlıksa İsrail basını, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait operasyon hücresi hedef alındı deniyor. Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olması beklenirken kıtanın çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların yeniden 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin askeri bölge ilan edilen Filistin köyüne baskınları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Hristiyan Taybe köyünün İsrail ordusu tarafından kapalı askeri bölge ilan edilmesine rağmen Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin köye girmeyi sürdürdüğü belirtildi. Anket yapılıyor ve İngiltere'de halkın yaklaşık yarısı İsrail'den daha az göçmen gelmesini veya hiç gelmemesini istiyor. İngiltere'de yapılan anket, halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini ortaya koyuyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da gazetecilere saldırdı. Bir diğer haberse, İngiltere'de minibüsten yayılan yangın 140 futbol sahası büyüklüğünde alanı etkiledi. İngiltere'nin New Forest Ulusal Park yakınlarında minibüste çıkan yangının koruma altındaki fundalık alana sıçraması sonucu 100 hektardan fazla alanın etkilendiği, bunun yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiği bildirildi. Bakan Bolat'tan Avusturya heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama yapılıyor. Bakan Bolat, Avusturya'yla ticaret hacminin 2025'te 4,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştığını belirterek 6 milyar dolarlık ticaret hacmine dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde uzlaşmayı arzu ettiğimizi ifade ettik açıklamasında bulundu. Bingöl Burma Kadayıfı tescillendi. Bingöl Burma Kadayıfı Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Bir diğer haberse ekonomi haberi. Batı Akdeniz'den 7 ayda 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Sel felaketinin üzerinden geçen 5 yılda Bozkurt'un çehresi tamamen değişti. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarla ilçe modern görünüme kavuştu. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında biyoçeşitliliğe zarar veren orman yangınlarının önlenmesinde kuru ot temizliği önemli. Profesör Doktor Murat Türkeş, tarımsal ve doğal ekosistemi bozarak biyoçeşitliliğe zarar veren orman yangınlarının önlenmesinde yol kenarlarıyla yerleşim yerlerine yakın noktalardaki kuru ot temizliğinin önem taşıdığını söyledi. Geçiyoruz bir diğer habere. Dünün haberiydi. YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Yani dün itibariyle sona eriyor. Evet, dünün haberini paylaşıyoruz. YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr web adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar tercih işlemlerini bugün 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Adayların 2026 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor. Bu yıl YKS'ye 2.425.627 aday başvurmuş. Sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testine 2.255.076 aday katılmıştı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal risk haritalarına ilişkin paylaşım yapılıyor. Paylaşımda mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek veya önlem almak da kritik bir süreçtir. Sosyal risk haritalarımız bu aşamada devreye giriyor ifadelerini kullandı. Evet, dün itibariyle paylaşılan bir haber, Fatih'teki bazı mahallelerde 8 saat su kesintisi yapılacağı yönündeydi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 12-14 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Evet, Anadolu Ajansı'nın önemli başlıklarını paylaştık. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle güzel bir şarkı kimden dinleyelim? Bir Kayahan şarkısını dinleyelim. Gönül Sayfam şarkısı şu anda radyonuzda.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in manşeti: tarihi yasada büyük uzlaşma, terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. Evet, AK Parti ne diyor? Bu yasa gerçek Türkiye modelidir. Amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu yasa gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bu toprakların evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve geleceğin Türkiye'sine daha sağlam, kardeşçe, omuz omuza yürümek istiyor. MHP, bu düzenleme bir af yasası değildir. Teklif, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız bu teklifin bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir, diyor. DEM Parti, sinsi hesaplar alt üst olacak. Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek, beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak. İyi Parti, hepimiz bu çatı altında Türk milletinin huzurunda bir yemin ettik. Devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza dair. Peki bugün o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Teklife evet mi diyeceksiniz? Biz hayır diyeceğiz. Yönetimden evet, vekiller serbest, yeni partiden Özgür Özel söylüyor. Bu yasaya hayır deme hakkına sahip olan yeni parti kendini barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünü açacağız. Ben ve arkadaşlarım teklife evet oyu vereceğiz ama milletvekillerini bulunduğu bölgenin hassasiyetlerine uygun karar vermeye davet ediyorum, diyor. Evet, AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcileri yasa tasarısının amacını anlattı. Destek istedi. En çok merak edilen yeni partinin kararını Özel açıkladı. Özel kendisinin ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini, milletvekillerinin de seçmenlerine danışarak hareket edeceklerini söyledi. Yeni partinin kararının da belli olmasıyla meclis tarihi bir uzlaşmaya sahne oldu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra Yeni Parti, CHP, Yeni Yol, DP, DPP, TİP, EMEP, Hüdapar'la birlikte tasarıya evet diyecek partilerin sayısı onu buldu. Sadece İYİ Parti hayır kararı aldı. Evet, manşet genişçe yer buldu Hürriyet sayfasında. Diğer başlıklara bakalım. Ellerin Kırılsın haberinin detaylarına bakalım. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İbrahim Yaprak'ın İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yattığı, 10 gün önce Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı, deniyor. Bir diğer başlık, pilotta eşi de FETÖ'cü. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopteri düşen eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Olayın kaza olmadığını, Yazıcıoğlu'nun FETÖ radarına girdiğini belirterek cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var. F4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı, deniyor. Hürriyet'in bir diğer başlığı, bu akşam tur için sahada. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Graz karşısına çıkıyor. İstanbul'daki ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Saat 21.30'da başlayacak. Sport ve TV100'den de izleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz bir diğer habere. Vize serbestliği hepimizin menfaatine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Davut Suriye Şansölyesi Stoker ağırladı. Erdoğan, ilişkilerdeki olumlu ivmenin devamının dilediğini söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestlisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Evet, bir diğer başlıksa Ayşe daha ne yapsın? Adana'da yaşayan Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı halde tehditlerinden kurtulamadığı eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Katırcı'ya sevgililer gününde kefen gönderdiği ileri sürülen Tanrıkulu'nu uzaklaştırmaya 8 mahkeme kararı da yetmemiş. Detaylar 3. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz. Yine güzel bir şarkı aramız var. Bu kez Suğra İskenderli söyleyecek. Derinlere iniyorum.
1: Meteorolojinin sesi.

Türkiye'nin en havalı radyosunda son 10 dakikanın içerisindeyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Son dakika gelişmeler var TRT Haber'deyiz. Sonrasında Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme ve şüpheli operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheli yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeşilköy'de denize atık su deşarjı İSKİ'ye 1,6 milyon lira ceza. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu altından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. Bir haber daha paylaşalım. Bakan Kurum, Bozkurt'umuz bakmaya doyulmaz bir yer oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer haberi paylaşalım. Gram altın 6712 liradan işlem görüyor. Bu da yine TRT Haber'in son dakika gelişmelerinden. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Evet, Türkiye Gazetesi'ne geçeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Manşetinde terörsüz Türkiye için büyük mutabakat, asrın kararı. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmayı başardı deniyor. Bir diğer haberimiz vize serbestisi herkesin çıkarına. Cumhurbaşkanı Avusturya Şansölyesi'ni külliyede kabul etti. İki ülke orta koridoru güçlendirecek işbirliği için anlaştı. Erdoğan, Stoker'a vize serbestisi başlığı olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımları hepimizin menfaatine olur dedi. Şansölye'de, Orta Doğu'da Türkiye'nin ağırlığını görüyoruz açıklamasını yapıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer habere bakalım. Türkiye'nin birlik karesi, milletvekilleri ülkeyi terör prangasından kurtaracak teklifi 467 oyla kabul ederken meclis başkanı kurtulmuş da iktidar ve muhalefet vekilleriyle bir araya gelip birlik mesajı verdi. Evet, bir diğer başlıksa Muhsin Başkan'ın katilleri hesap verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini ağırladı. Soruşturmadaki son durumu anlatan Gürlek, kaza olarak aksettirilen bu FETÖ cinayetini çözmek boynumuzun borcu açıklamasını yapıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basında yer alan haberleri paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün saat 13.30'da Türkülerin Dilinden 13.30'da Anadolu Uygarlıkları programını dinleyebilirsiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Merve Deniz dönsün dünya diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan sonra en güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Olga yüksekliği biriyle 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin terörün ülkeye ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getireceğini, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Anak arasında Temmuz yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor, averajlı lider tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Antalya Finike 29, Antalya Kaş 29, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, Artvin Hopa 27, Rize Merkez 27, Giresun Merkez 27, İzmir Dikili 27, Muğla Datça 26 santigrat derece, Kastamonu İnebolu 26, Bartın Güney Mendirek Fener 26, Sinop Merkez 25, Balıkesir Ayvalık 25, İstanbul Sarıyer 25, Çanakkale Merkez 25, Samsun Atakum 25, Aydın Kuşadası 25, Van Gevaş 25, Tekirdağ Süleymanpaşa 25 santigrat derece, Trabzon Ortahisar 24, Bitlis Tatvan Liman 24, Düzce Akçakoca 24, Bitlis Adil Cavaz Liman 24, İstanbul Tuzla 23, Çanakkale Ezine 22, Çanakkale Ayvacık 22, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Zamanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi
1: sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, haberlerimizin bugünden öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Akın Gür'le terörsüz Türkiye hedefinin terörün ülkeye ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getireceğini, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri anak arasında Temmuz yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet ulusal afet durumunu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor, averajla lider tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saatiği kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 22-13 derece. Atina az bulutlu ve açık 37-27. Belgrad az bulutlu ve açık 36-23. Berlin parçalı bulutlu 22-14. Helsinki sağanak yağışlı 16-10. Kiev sağanak yağışlı 30-17. Madrid az bulutlu ve açık 38-21. Paris az bulutlu 31-18. Priştine az bulutlu 34-19. Saraybosna az bulutlu 28-16. Sofya az bulutlu 31-18. Varşova parçalı bulutlu 27-15. Viyana parçalı bulutlu 33-24. Zürih parçalı bulutlu 31-18 derece. Amman az bulutlu ve açık 38-25. Aşgabat az bulutlu ve açık 35-23. Bağdat az bulutlu ve açık 47-35. Bişkek az bulutlu ve açık 35-22. Kabil az bulutlu ve açık 35-18. Kerkük az bulutlu ve açık 44-31. Kuveyt az bulutlu ve açık 40-33. Medine az bulutlu ve açık 42-30. Mekke az bulutlu ve açık 44-31. Şam az bulutlu ve açık 41-22. Tahran az bulutlu ve açık 36-26. Taşkent az bulutlu ve açık 42-28. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 30-23 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 36-25. Kahire az bulutlu ve açık 41-25. Melbourne parçalı bulutlu 14-9. New York parçalı bulutlu 32-23. Sydney parçalı bulutlu 22-10. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33-23 derece. Çadırlıngı az bulutlu 32-17. Gümülcin az bulutlu 33-22. Kırcaali az bulutlu 32-19. Komrat az bulutlu 32-16. Köstence az bulutlu 29-20. Münih parçalı bulutlu 30-17. Podgorica az bulutlu ve açık 37-23. Selanik parçalı bulutlu 32-23. Şumlu az bulutlu 31-18. Taraglia az bulutlu 32-17. Balkaneş az bulutlu 33-17. Zenitsa az bulutlu 34-18. Gazimagos'a az bulutlu ve açık 35-23. Girne az bulutlu 30-25. Lefkoşa az bulutlu 31-22. Güzelyurt az bulutlu 34-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: hayatını. İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesinde bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan.
4: Adam gitti lan, bayra gitti, bayra gitti.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba 104 kilogram, Artvin Hopa 47, Ağrı Doğu Bayazıt 25, Gümüşhane Kerkit 24, Kars Arpaçay 24, Erzurum Palandöken 18, Trabzon Araklı 13, Ordu Gürgentepe 13, Rize Derepazarı 11, Mersin Tarsus 10 kilogram, Bingöl Karlova 8, Erzincan Otlukbeli 7, Bayburt Kemertaş 7, Van Çaldıran 6, Bitlis Güroymak 6, Giresun Eynesil 5, Adana Aladağ 4, Elazığ Kovancılar 4, Kilis Polateli 4, Ardahan Göle 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

kuşlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Zamanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar

Bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin, bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Libya'da son dönemde çevresinde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Trablus'un batısındaki Zaviye petrol deposunda yangın çıktı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan El Mansuri köyünde Hizbullah'a ait bir operasyon hücresini hedef aldığı iddia edildi. İsrail güvenlik kurumlarının verilerine göre 2026'nın ilk yarısında İsraillerin Filistinlere yönelik saldırılarında 6 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki en sağcı koalisyon hükümeti döneminde artan istikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve Tel Aviv'in bölgedeki saldırgan politikalarının yol açtığı güvenlik endişeleri son 3 yılda yurt dışına göçü artırdı. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bugün deplasmanda Avusturya'nın Graz ekibiyle karşılaşacak. Liebenhof Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir Kepsut Yolu'nun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kocaeli, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyılarıyla Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyretmesi, cuma günü ise kuzey kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinen programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 22 Aralık 1914, 5 Ocak 1915 tarihlerinde gerçekleşen 90 bin askerimizin donarak şehit verdiğimiz Sarıkamış Harekatı'ndan bahsederek yurdun dört bir tarafından Sarıkamış üstüne yakılmış ve türkü olmuş ağıtlardan örnekler dinleteceğiz sizlere. 1914-1915 Osmanlı-Rus Harbi dahilinde eksi 40 derece soğukta Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında donarak şehit düşen 90 bin askerimizin ardından ailelerinin yaktığı türküleri dinlerken ürperecek, duygulanacak ve gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Çetin kış koşulları, açlık, hastalık ve yazlık kıyafetlerle verilen mücadelenin tüm çarpıcı yanlarını en iyi türküler anlatıyor. On binlerce Osmanlı askerinin dramatik öyküsünü türkülerin yalın diliyle duyacaksınız. Şimdi programımızda ilk olarak Kayseri Pınarbaşı Sindel Köyü'nden Karazalan'ın Zeliha Hatun'un yaktığı ağıda kulak verelim. Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Sarıkamış Altın Bulak, Soğanlı'yı biz ne bilek, bizim uşak Gökçek gezer, ağaca zıbın karayı.

Yüreklerimize hançer gibi saplanan bazı unutulmaz acılar vardır ki aradan yıllar, asırlar geçse de, açtığı yaralar kapansa da, hissiyatımıza dokunan hadiseler karşısında için için kanarlar. İşte bir asırdan fazla zaman önce insanımızın sinesini yaralayan, kalbimizin tam ortasına bağdaş kurup oturan ve yadımıza düşünce ruhumuzu yakan bu onulmaz acılardan birisi de Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinde yaşanan Sarıkamış faciasıdır. Türk tarihinin hüzünlü sayfaları arasında yer alan, milli hafızamızda derin izler bırakan ve hatıralarımızda küllenmiş bir köz olsa da zihnimizde hiç erimeyen, buzdan bir kor olup içimizi yakan Sarıkamış'taki beyaz dram da milletimizin hiç unutmadığı bir yürek yangınıdır. Yemen gibi Sarıkamış'ta savaş tarihimiz açısından yaşanan trajik olaylar ve vuku bulan büyük acılar sebebiyle ruhumuzu sızlatan, hüznümüzü hep taze tutan ve her hatırladığımızda nefesimizi boğazımıza düğümlerken bizi halden hale koyan, beyaz karın örtemediği bir üzüntü ve tariflere sığmayan çok hazin bir hikayedir. Evet, şimdi programımıza Aşık Maksut Feryadi'nin Sarıkamış Ağdını dinleyerek devam ediyoruz. Sözleri şöyle: 90 bin şehidim bu vatan için, candan geçmişler Sarıkamış'ta. Ayakları yalın, sırtları çıplak, dağları aşmışlar Sarıkamış'ta. Ayrılmış anadan, bacıdan, yardan, hizmete gelmişler her bir diyardan. Döşekleri buzdan, yorganı kardan, hep şehit düşmüşler Sarıkamış'ta. Maksudum, gözlerim doymadı yaşa. Hepsi çiçek gibi vermiş baş başa. Nasıl sarılırsa kardeş kardeşe, öyle sarılmışlar Sarıkamış'ta.

0: Soğuğa yazılan destan, Sarıkamış Harekatı. Takvimler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde Osmanlı ordusu Kafkas cephesinde savaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu. Ancak Allahu Ekber dağları geçit vermedi. Binlerce vatan evladı donarak ve göğüs göğüse savaşarak şehit düştü. 1911 ile 1913 arası Osmanlı Devleti için en zor yıllardı. Trablusgarp ve Balkanlarda ağır yenilgiler aldı. Başkomutan vekili Enver Paşa kaybedilen toprakların yerine yeni topraklar katmak için harekete geçti. Almanya'yı da yanına aldı ve yönünü Kafkaslara çevirdi. 1914 yılının Ağustos ayında seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan evladı askerlik şubelerine koştu. Vatanını seven yiğit çoktu ancak mühimmat az, teçhizat yetersizdi. Dönemin 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa İstanbul'a rapor gönderdi. Kışlık kıyafetler de dahil acil lojistik destek talep etti. Başkomutanlık bu isteklere kayıtsız kalmadı. Bahri Ahmer, Bezmi Alem ve Mithat Paşa vapurları kışlık giyecek, silah ve mühimmat yüklenerek Trabzon'a doğru yola çıktı. Ancak 3 vapur Rus donanması tarafından batırıldı. Böylece Sarıkamış Harekatı'nın başarı şansı da Karadeniz'in serin sularına gömüldü. Allahu Ekber dağlarına ölüme yürüyüş ise 22 Aralık 1914'te başladı. Erzurum Köprüköy'den hareket eden 9. Kolordu Bardız ve Kızıl Kilise'yi ele geçirecek, Sarıkamış istikametine doğru yol alacaktı. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10. Kolordu ise Oltu'yu ele geçirip Rus kuvvetlerini püskürtecekti. Daha sonra geri dönerek 9. Kolordu'ya destek verecek ve ikisi birlikte Sarıkamış'ı ele geçireceklerdi. Her şey planlandığı gibi başladı ama devamı gelmedi. Planlanan 2 günlük yürüyüş 4 güne uzadı. Binlerce Mehmetçik donarak şehit düştü. Hafız Hakkı Paşa kendisine verilen talimatın dışına çıktı. Oltu'yu temizledikten sonra Göle ve Ardahan istikametine kadar ilerledi. Haliyle bu durum harekatın gecikmesine sebep oldu. Mehmetçik sadece düşmanla değil, çetin kış şartlarıyla da mücadele etti. Karla tipi yollarını, buz gibi hava nefeslerini kesti ve binlerce şehit donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğüse çarpışarak şehit düştü. Şimdi Bedirhan Gökçe ile Uğur Demirci'den dinliyoruz Sarıkamış Destanı.
1: Hele ses ver kurban olduğum, hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında, nefesin buhar olup çıkarken son defa, çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim, elin mi önce dondu yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa?

aklına? Anam mı? Hele söyle kurban olduğum. Yoksa balam mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime

0: 12 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 tarihleri arasında 2 hafta içinde Sarıkamış'ta kaç yiğidimizin öldüğünü bize en iyi bu ağıtlar öğretmiştir. Sarıkamış'ı en yalın biçimiyle türküler anlatır sevgili dinleyenler. Öyle yanık, öyle hüzünlü, öyle sitemli ve öyle kederlidir ki Sarıkamış Harekatı dönemin basın yayın organlarında bilinmezliğini korurken bile Anadolu insanının binlerce yıllık yazgısının aynası olan türküler gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Bardızlı aşık Nihani'nin sazının ve yüreğinin tellerinden Sarıkamış süzülüyor, dilden dile, dilden ile gönülden gönüle akıyordu. Soğanlı'da nice halaylar dondu, pervane olup da Kars uğruna yandı. Nice bin hanenin ocağı söndü. Şimdi Ahmet Şafak'tan dinliyoruz Sarıkamış dramı. Mehmet'im yetim, Mehmet aşık, potini var delik deşik, anası elinde beşik, Mehmet yatar kar altında. Sarıkamış kar altında, Mehmet'im karlar altında, yüreğinde sevdiceği, memleketi kor altında.
1: Mehmet yetim.

Ana, sana bu mektubu Allahu Ekber dağında yazıyorum. Galiba meda vakti geldi. Hakkını helal et. Anam, Elif kıza selamı söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir Türk'ümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayrı. Hakkını helal et. Üzülme ana, ağlama. Sarıhanlı nere, Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam, Sarıhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti secde aydınlığındaki ak alnını öptüğümü bil, ama beni öldü bilme. Ne diyor Yunus Ata? Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil ana, ana.

Her birimiz bir ağıt yasak, onlara olan borcumuzu ancak ödeyebiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, ne mutlu şehitlere, hizmet eden ozanlara. Ozanlar, iyi ki varsınız. İyi ki tarihimizde hep var oldunuz. Onlar kahraman ecdadımızdı. Sevdiklerimizden, anadan, yardan geçip vatan savunmasına koştular. Yemen'de yandılar, Sarıkamış'ta dondular. Ruhları bugün de Mehmetçiğin aziz ruhuna yoldaştır. Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin, bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Libya'da son dönemde çevresinde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Trablus'un batısındaki Zaviye petrol deposunda yangın çıktı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan El Mansuri köyünde Hizbullah'a ait bir operasyon hücresini hedef aldığı iddia edildi. İsrail Güvenlik Kurumları'nın verilerine göre 2026'nın ilk yarısında İsraillerin Filistinlilere yönelik saldırılarında 6 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki en sağcı koalisyon hükümeti döneminde artan istikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve Tel Aviv'in bölgedeki saldırgan politikalarının yol açtığı güvenlik endişeleri son 3 yılda yurt dışına göçü artırdı. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bugün deplasmanda Avusturya'nın Graz ekibiyle karşılaşacak. Liebenhof Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt saatiği kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 18 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 19, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 15, Paris parçalı bulutlu 20, Priştine sağanak yağışlı 19, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 14, Sofya parçalı bulutlu 19, Tiran az bulutlu ve açık 24, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 22 ve Zürih sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 21, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü az bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 22, Duşembe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York az bulutlu 24, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington az bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine sağanak yağışta 24, Kırcali hafif sağanak yağışta 21, Köln parçalı bulutlu 18, Konrad sağanak yağışta 17, Kostanca sağanak yağışta 21, Münih parçalı bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 23, Selanik hafif sağanak yağışta 24, Şumlu hafif sağanak yağışta 19, Taraklia ve Valkareş sağanak yağışlı 19, Gazimagos az bulutlu ve açık 22, Zenitsa sağanak yağışlı 17, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz.

0: uygarlığın önemli krallarından Kisarkisis'i anlatmaya çalışacağız. İran'da bir kayanın üzerinde şöyle bir yazıt vardır.
1: Ben büyük kral, krallar kralı, değişik diller konuşan ülkelerin kralı, bu büyük evrenin kralı, Kral Darius'un oğlu Ahamenis soyundan Kisarkisis'im.
0: Kisarkisis varlığını bildiği tüm uygar halkların kralı olduğunu ileri sürer. Milattan önce 486'da Pers kralı olarak babası Darius'un yerine geçer, 484'te Mısır'da patlak veren bir ayaklanmayı bastırıp Babil'i Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altına alır. Yalnız Atina, Sparta ve onlarla birlik olan devletler Kisarkisis'in egemenliğini kabul etmez. Bunun üzerine Kisarkisis onları cezalandırmaya karar verir. Milattan önce 480 ilkbaharında Sarf'ta, bugünkü adıyla Salihli'de o dönemin en büyük ordusunu toplar. Herodot tarihine göre 5 milyon asker topladığı öne sürülse de bugünkü tahminlere göre bu sayı 360 bin kadardır. Kisarkisis ordusuyla Yunan kent devletlerine karşı bir sefer düzenler. Donanmasının tehlikesizce geçmesi için Ayranoz Yarımadası'nın ucunda bir kanal açtırır. Ordunun Avrupa'ya geçmesi içinse Hellespontos'ta, yani Çanakkale Boğazı'na birbirine yanaştırılmış gemilerden iki köprü kurdurur. Köprülerden biri fırtınada yıkılınca öfkelenen Kisarkisis askerlerine denize 300 kamçı vurmalarını ve bir çift pranga atmalarını buyurur. Makedonya üzerinden Teselsa'ya doğru ilerleyen Kisarkisis'in ordusu Termopil'e geçidinde Yunan askerlerini kıstırarak öldürür ve Atina'yı yağmalar. Pers donanması da Salamis Adası önlerinde Yunan donanmasını kuşatır. Kisarkisis zaferin kesin olduğunu düşündüğü çarpışmayı sarp bir kayalığın kenarından izler. Oysa savaş Pers donanmasının yok edilmesiyle sonuçlanır. Kisarkisis Yunanlıların Hellespontos'taki köprüyü yıkacaklarından ve kendisini Avrupa'da alıkoyacaklarından korkar. Komutanlarından Mardonios'u Teselya'da bırakarak ordunun büyük bölümüyle ülkesine döner. Mardonios, Plata'ya da yenilerek öldürülünce Persler geri çekilmek zorunda kalır. Savaş daha uzun bir süre devam ettiyse de Kisarkisis çarpışmalarla ilgilenmez. Yaşamının geri kalanını sarayında geçirir. Saraydakilerin giriştiği bir darbe sonucunda danışmanlarından biri olan Artabanos tarafından öldürülür. Pers İmparatorluğu'nu milattan önce 424'te 45 gün yöneten Kisarkisis adında ikinci bir kral da aynı akıbete uğrar. Van'da bulunan bir lahitte 1. Kisarkisis hakkında şöyle yazar. Yüce Ahura Mazda tanrıların en büyüğüdür. O yeri yarattı, göğü yarattı, insanı yarattı. İnsan için mutluluğu yarattı. O geçerli tek bir kanun altında yönetirsinler diye Kisarkisis'i kral yaptı. Kral Kisarkisis şöyle dedi.
1: Ben Kisarkisis, Ahamenis kralı Darius'un oğlu, büyük ve geniş toprakların, her türden toplumların kralı, krallar kralı, büyük kralların kralıyım. Kral Darius babam Ahura Mazda'nın lütfuyla çok sayıda iyi işler yaptı ve yazılsın diye bu panoyu hazırlama emri verdi. Fakat buraya henüz bir kitabe yazılmamıştı. Bu yazıtın yazılmasını ben emrettim. Mayıs Ahura Mazda ve diğer tanrılar beni, krallığımı ve yaptıklarımı korusunlar.
0: Herodot'sa eserinde Kisarkisis'ten, Kisarkisis'in ağlama motifi başlığı altında bahseder. Ordus Kamandros ırmağına varmıştı. Sardes'ten yola çıktıklarından beri ilk olarak su sıkıntısı çekildi. Askere ve hayvana yetecek kadar su bulunamadı. Bu ırmağa ulaştıkları zamanki Kisarkisis, Priamos Pergamon'un bulunduğu tepeye çıktı çevreyi seyretmek istiyordu. Seyretti. Orada geçen ünlü olayları dinledi ve İlyon Athena'sı için doğurmamış 1000 inek kurban etti. Bu arada maglar bu kahramanlar toprağına sular serpiyorlardı. Bu törenler bittikten sonra bir gece ürküntüsü kampı allak bullak etti. Gün ışıyınca Ereteion, Ofrineion, Dardanos kentleri bu sonuncusu Abydos toprakları sınırındaydı. Sola ve Troyalılar soyundan olan gelgitleri sağa alarak yola çıkıldı. Abydos'a vardılar. Burada Kisarksis bütün orduyu gözden geçirmek istedi. Daha önce burada yüksek bir yere kral için bu maksatta beyaz mermerden bir tribün kurulmuştu. Bunu kralın isteği üzerine Abydos mermercileri yapmışlardı. Oraya geçti ve kıyıda toplanmış olan kara ordusunu ve donanmayı seyretti. Sonra bir deniz savaşı gösterisi yapılmasını istedi. Bir deniz savaşı taklidi yapıldı ve Sidonlu Fenikeliler kazandılar. Kral manevraları pek beğenmişti. Herodot'un eserinde Kisarksis Artabanos konuşması da yer alır. Bütün Hellespontos gemi doluydu. Bütün Abydos kıyıları ve toprakları insanla kararmıştı. Bunları gördü ve kendini kutladı. Sonra ağlamaya başladı. Artabanos amcası farkına vardı. Baştaki Kisarksis'i Yunanistan'a karşı yürümek düşüncesinden caydırmak için fikrini açıkça ortaya koymuş olan adam baktı ki Kisarksis gözyaşları döküyor. Neden olduğunu sordu gizlice.
2: Ey kral, az önce sevinçliydin, şimdi ağlıyorsun. Bu iki davranışın birbirinden ne kadar başka?
1: Şunun için ki, insan ömrünün kısalığı geldi aklıma. Yüreğim kabardı. Gözlerimizin önündeki şu insanlardan, şu kalabalık içerisinden 100 sene içinde bir teki bile kalmayacak.
2: Bir ömür boyu acımaya daha çok layık olan nice olaylar görürüz. Zira bu kısa ömür içinde bunlardan ya da başkalarından bir tek kişi yoktur ki ara sıra değil sık sık yaşamaktansa ölmek daha iyi diye düşünmesin. Zira hiçbir mutluluk sürekli değildir. Üzerine çöken felaketler, ağzının tadını kaçıran hastalıklar bu kısacık ömrü ona çok uzun gösterir. İşte bunun için eziyet çeken birine ölüm insana en iyi sığınak gibi gelir. Ama Tanrı bize tatlı şeyler de tattırır ve bizi aldatan da onun kıskançlığındaki bu inceliktir.
0: Persepolis. Farsça'da tahtı Cemşit, Türkçe Cemşid'in tahtı, İran'ın Fars eyaletindeki Şiraz şehrinin 70 kilometre kuzeydoğusundadır. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı 1. Darius tarafından kurulur. Darius'tan sonra tahta çıkan 1. Kisarksis, şehri büyüterek harika anıtlarla doldurur. Persepolis'in en görkemli yerlerinden biri olan ve sarayların bulunduğu Taraça'ya giden iki geniş yan duvarları kabartma heykellerle dolu tüm milletler kapısı oldukça etkileyicidir. Büyük sütun kaideler üzerinde bulunan, iyilik sembolü olan yarı insan bir savaşçıyla, kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini ve iyilik sembolünün zaferini anlatan heykeller, Perslerin inançlarını yansıtır. Persepolis'te kral sarayları taşıma toprakla yapılan, tepesi 473 metre uzunlukta, 86 metre genişlikte ve 13 metre yüksekliği olan yapay bir tepe üzerinde bulunur. Sarayların bulunduğu bu taraçaya iki geniş merdivenle çıkılır. Merdivenlerin yan duvarları kabartma heykellerle doludur. Gerek Kiros'un Pasarga'daki anıtsal mezarında, gerekse Persepolis'teki büyük saray komplekslerinde Yunan mimarlar ve taş ustaları çalışır. Kisarksis'in taht salonunda her biri 20 metre yükseklikte olan ve üzerinde 2 metre yükseklikte başlıkları bulunan 100 sütun bulunur. Başlıklar boğa ve insan şeklindedir. Sarayın iki büyük sütunla tutturulan kapısının yüksekliği 11 metredir. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykeli vardır. Toprak altında kaldığı için bugüne kadar gelmiş olan 10 bin kişilik tören salonu Apadama'nın duvarlarındaki kabartmalar Perslerin eriştiği gücü anlatır. Dara'nın Mısır'daki ocaklardan getirtilen blok taşlarla yapılmış tören salonunda başlıklarında boğa ve insan figürleri olan 100 sütun bulunur. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykelinin olduğu bugünkü kalıntılardan anlaşılır. Saray o kadar büyük inşa edilmişti ki o devirde böylesi büyük bir kapalı salon başka hiçbir sarayda yoktu. Nevruz kutlamalarında Hindistan'dan Afrika'ya 23 bölgeden gelmiş heyetlerin Pers kralına sadakatlerini sonuçlarını anlatan kabartmalar günümüze kadar ulaşır. Toprakları Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar uzanan Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun bu görkemli şehri, Büyük İskender tarafından M.Ö. 330'da yakılıp yıkılana kadar ününü sürdürür. Persepolis'in yakınındaki kayalık dağın yamaçlarında birbirinden 8 ila 10 kilometre uzaklıkta kayalar oyularak yapılan ve saray görünümlü iki kaya mezar vardır. Frigya kralı mezarlarına benzeyen bu mezarlar Taht-ı Cemşit ve Nakşirüstem olarak anılır. Bunlardan biri Darius I'nin mezarıdır. Milattan önce 331'de Büyük İskender Persleri yenerek şehri yakar. Bundan sonra şehir toprak yığınları altında kendi haline terk edilir. 1930'larda başlayan arkeolojik çalışmalarla şehir yeniden ortaya çıkarılır. Ahameniş İmparatorluğu'nda Ölümsüzler Pers ordusunun özel birimidir. Ahameniş İmparatorluğu'nun tüm şehirlerinde sportif yarışmalarla seçilirler. Bu seçilen kişiler atletik ve uzun boylu ve güçlü askerler olabilmek için 2 yıl boyunca özel beslenir ve tüm dünyadan gelen ustalardan kılıç, okçuluk, binicilik eğitimleri alırlar. Savaş sanatının bütün inceliklerini öğrendikten sonra denemek amacıyla uzak bölgelerde 2 veya 3 yıl daha savaşlara katılıp usta birer savaşçı olarak bu birliğe katılırlar. Termopile Muharebesi'nde bu birlik önce hiç savaşa girmez fakat Spartalılar 30 ila 40 kişilik Pers öncük kuvvetlerini katledince Ölümsüzler Birliği'nden 50 kadar seçkin Pers askeri Efialtes adlı Spartalı birinin onlara bir yeri tarif etmesiyle birlikte Spartalıların etrafını sararak savaşa son verir. Bu askerler mızrak, balta, kılıç, hançer, ok, yay, kalkan kullanır. Sayıları 10.000'dir ve bu sayının altına hiç düşmezler. Ölen kişinin yerini bir başkası doldurduğu için sayıları eksilmez. Bu bakımdan kendilerine ölümsüz adı verilir. Ölümsüzlerin içerisinde de 2 alaylık daha seçkin bir birim vardır. Bunlar kralın yakın korumalığını yapar. Boyu 2,5 metre olan mızraklar taşıyan bu askerlerin omuzlarında asılı yayları ve kalkanları vardır. Mızrakların alt ucunda elma şeklinde altın rengi sapları ayaklarının üzerine koyarlar. Ölümsüzlerin ilk safı gerideki okçuların güvenliklerini sağlayabilmek için önde yaklaşık 2 metre boyunda kalkanlar açar. Taşıdıkları tüm silahları ustaca kullanırlar ve her şeyden önemlisi belirli bir savaş disiplini içerisinde savaşmalarıdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta, Ahameniş uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider.

Geçen günleri böyledir mi yazık ezelden beri? Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Zamanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33,

Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi
1: sayın
0: haber.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, haber bülteninde gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin terörün ülkeye ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getireceğini, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri anakarasında Temmuz yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2224 dönüm Filistin arazisine askeri amaçlar gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26 ve 48. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometrelerinde asfalt sahtiği kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Etkili yağış ne demektir?
5: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Antalya Finike 29, Antalya Kaş 29, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, Artvin Hopa 27, Rize Merkez 27, Giresun Merkez 27, İzmir Dikili 27, Muğla Datça 26 santigrat derece, Kastamonu İnebolu 26, Bartın Güney Mendirek Feneri 26, Sinop Merkez 25, Balıkesir Ayvalık 25, İstanbul Sarıyer 25, Çanakkale Merkez 25, Samsun Atakum 25, Aydın Kuşadası 25, Van Gevaş 25, Tekirdağ Süleymanpaşa 25 santigrat derece, Trabzon Ortahisar 24, Bitlis Tatvan Liman 24, Düzce Akçakoca 24, Bitlis Adil Cavaz Liman 24, İstanbul Tuzla 23, Çanakkale Ezine 22, Çanakkale Ayvacık 22, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

çarşaflar buruşmuş, uzanmış öylece tini üç kuruşmuş.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Türk Kızılay'ı bizim için var. Türk Kızılay'ı bizim desteklerimiz de var. Karagün dostumuz Türk Kızılay'ımıza destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Zamanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38,

Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı i, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheli operasyon düzenlendiğini belirtti. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı.

Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Gebenau Stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda 44 ila 45. kilometrelerinde yeni nesil akıllı kavşak üst yapı çalışmaları yapılacağından bu yolu kullanacak sürücülerin Erkmen Kavşağı, Eskişehir Yolu, Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 13 santigrat derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin parçalı bulutlu 14 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 15 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine, Paris ve Sofya az bulutlu 18, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 16, Tirana az bulutlu ve açık 25, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 25, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Nur Sultan az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük ve Mekke az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York parçalı bulutlu 23, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcıale az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 14 derece. Komrat az bulutlu 16, Kösenci az bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica az bulutlu ve açık 23 derece. Selanik parçalı bulutlu 23, Trakya ve Valkaneş az bulutlu 17, Şumlu ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba 104 kilogram, Artvin Hopa 47, Ağrı Doğu Bayazıt 25, Gümüşhane Kelkit 24, Kars Arpaçay 24, Erzurum Palandöken 18, Trabzon Araklı 13, Ordu Gürgentepe 13, Rize Derepazarı 11, Mersin Tarsus 10 kilogram, Bingöl Karlova 8, Erzincan Otlukbeli 7, Bayburt Kemertaş 7, Van Çaldıran 6, Bitlis Güroymak 6, Giresun Eynisil 5, Adana Aladağ 4, Elazığ Kovancılar 4, Kilis Polateli 4, Ardahan Göle 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 20.

26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheli operasyon düzenlendiğini belirtti. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Libero Stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice-Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheli operasyon düzenlendiğini belirtti. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Libena stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 11 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Samanla Kocaeli çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 34, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 31, Yalova 30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 33, Aydın ve Denizli 40, Kütahya 32, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 36, Antalya 39, Burdur 36, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 38, Mersin 34, Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 31, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 30, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 32, Bolu ve Düzce 31, Karabük 35, Kastamonu 33, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 28, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Ağrı 28, Ardahan 22, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 31, Iğdır 30, Kars 23, Malatya 34, Muş 29, Tunceli 35, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 39, Batman 40, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Doğu Karadeniz'de. Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheli operasyon düzenlendiğini belirtti. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertli ekibimiz rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Gebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için biten pilleri çöpe neden atmayalım, bunu araştırdık. Atık piller gübreye dönüştürülüp bitkilerimize güç verebiliyormuş. Bunu da enteresan bir şekilde öğrenmiş olduk. Uzaktan kumanda, duvar saati, fener, oyuncak ya da başka bir sürü pille çalışan aletin pili tükendiği zaman bitkilere besin kaynağı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Geri dönüşüm firmaları biten pillerin çöpe gitmemesi için yeni bir yöntem arayışında. Avustralya'da bir firma atık pillerden mahsuller için kullanılabilen gübre üretmeyi başarınca her şey değişmeye başladı. Avrupa'da pil satan mağazalar piller için geri dönüşüm kutusu da bulundurmakla yükümlü. Bizde henüz bu gelişmedi ama bizde de yapılsa mükemmel olur. Müşteriler de kullandıkları pilleri bu kutulara atmaya teşvik ediliyor. Bu sayede tüketilen pillerin çoğu diğer atıklara karışmadan geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılabiliyor. Ancak Avustralya'da durum farklı. Çünkü alkali pillerin %97'si Avustralya'da geri dönüştürülemiyor. Bu nedenle biten piller geri dönüşüm kutularına değil katı atıkların arasına karışıyor. Ancak bu sırada pillerin içindeki zehirli kimyasallar toprağa karışarak kirliliğe neden oluyor. Peki piller nasıl geri dönüştürülüyor? Piller geri dönüşüm merkezlerinde çok yüksek ısıyla eritiliyor. Bu sayede metallerin yeniden kullanımı mümkün. Ancak bu şekilde yapılan geri dönüşüm işleminde pil içinde yeniden kullanılabilecek başka bazı unsurlar da eriyip yok oluyor. Bu nedenle özellikle madenlerden çıkarılan maddelerin bir kısmı yeniden kullanılmadan yok olabiliyor. Avustralya'da pil geri dönüşüm firması farklı bir yaklaşım uyguluyor ve pillerin içindeki bazı maddeleri bitkilere güç verecek yeni bir ürüne dönüştürüyor. Küresel ölçekte alkali pillerin geri dönüşümü konusundaki zorluklara dikkat çeken firma, pillerin içindeki aktif unsurların yeni bir amaçla kullanılabilir hale getirilmesinin bir taşla iki kuş vurmalarını sağladığını belirtiyor. Firmaya göre bu sayede hem önemli bir çevre sorununa çözüm bulunuyor hem de tek kullanımlık pillerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmış oluyor. Benzer bir işlemle alkali pilden ürün yetiştirilen toprağın zenginleşmesini sağlayacak gübre üreten başka bir firma daha var. Finlandiya'da faaliyet gösteren firma, döngüsel ekonomi planının bir parçası olarak gezegenin doğal kaynaklarını en uzun süre kullanılmasını ve en az şekilde istismar edilmesini önemsiyor. Pillerin içindeki bazı kimyasallar zehirli olsa da bu yeni yöntemle alkali pil içindeki mikro besleyiciler açığa çıkıyor ve ürünler için temel besin maddesi olan gübreye dönüştürülüyor. Alkali pil içindeki çinko, bitkilerin klorofil denilen bir kimyasal üretmesine yardımcı oluyor. Bitkilere yeşil rengi veren klorofil, bitkinin güneş ışığını kullanarak su ve karbondioksiti enerjiye dönüştürmesini de sağlıyor. Bu işlemde piller öncelikle parçalanıyor, filtreden geçiriliyor ve ardından civa ve nikel gibi zehirli maddelerden arındırılıyor. Bu maddelerin gübre içine karışmaması, yediğimiz besinlerin toksik olmaması için büyük önem taşıyor. Bunun önüne geçilmesi için elde edilen ürün son aşamada özenle test ediliyor. Arındırma işleminin ardından bu toksik maddeler tehlikeli kimyasal atık tesislerinde güvenli bir şekilde yok ediliyor ve bu sayede çöplere atılan diğer piller gibi toprağı kirletme olasılığının da önüne geçilmiş oluyor. Öte yandan diğer maddeler yine bir arındırma işleminden geçtikten sonra tarımda kullanılmak üzere hazırlanan ürünler olarak güvenli bir şekilde doğaya geri bırakılıyor. Bu şekilde elde edilen gübrelerden domates, pamuk ve avokado yetiştirildiğini ve olumlu sonuçlar alındığını da tüm dünya biliyor. Eğer bizim de eksiğimiz varsa bugün burada tamamlamış olalım. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar dönüştüreceğiniz pilleri lütfen toparlayın. Çünkü ne önemli işler yapılıyormuş, bugün hepsini öğrendik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız yine bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Emine Altun. Her salı akşamı 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Yaz döneminde olduğumuz için programlarımızı arşiv kayıtlarımızdan hazırlıyoruz. Bu güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen saz sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Utta 4 Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız'a, Keman'da Ayhan Türkel'e, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal'a, Rebap'ta Güzin Çağlar'a, Ritim Sazlar'da Sultan Altın Işık'a selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu akşam yine Yeşilçam filmlerinin hafızalarımıza kazınan birbirinden güzel şarkılarıyla geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. İlk eserimizle programımıza başlayalım. Programımıza sözü ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Kürdi makamında sevilen bir eserle başlıyoruz. Berrak Karslıoğlu'dan dinliyoruz. Seni andım bu gece.

ne güzel söylemiş büyüklerimiz. Bazı insanlar hayatımızdan gider ama sesleri hiçbir zaman gitmez. İşte eski şarkılar biraz da bunun için unutulmuyor. Bir melodi yıllar önceki bir yaz akşamını, bir keman sesi ilk gençliğimizi, bir ud taksimi eski bir mektubu yeniden hatırlatabiliyor. Belki de bu yüzden Türk sanat müziği sadece dinlenmiyor, yaşanıyor. Şimdi sırada yine özlem dolu bir eser var. Bestesi Cengiz Han Mutlu'ya, güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Serap Merdin seslendiriyor. Çoban Yıldızı.

Eskiden insanlar birbirlerine telefonla değil, mektupla ulaşırdı. Beklemek sevmenin bir parçasıydı. Postacının sokağa girmesi bile heyecan olurdu. Bir mektup bazen haftalar sonra gelirdi ama yine de kıymeti bugünkü yüzlerce mesaja bedeldi. Çünkü içinde emek vardı, hasret vardı, el yazısının sıcaklığı vardı. Belki de bu yüzden eski aşkların şarkıları hala kalbimize dokunuyor. Şimdi sırada sevginin en içten ifadelerinden biri geliyor. Bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait, Muhayyer Kürdi makamındaki bu sevilen eseri Nilüfer Ortataş yorumuyla dinliyoruz. Arım balım peteğim.

Hayatta bazı şarkılar vardır. İlk dinlediğiniz günü unutmazsınız. Belki bir yazlık sinemasında, belki eski bir pikapta, belki de siyah beyaz bir televizyonun başında. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahnelerinde bu eserler yalnızca bir fonda çalmadı. Hikayelerin bir parçası oldu. Biz de bu akşam o güzel günleri birlikte hatırlıyoruz. Şimdi sırada hüzünlü ama bir o kadar da etkileyici bir eser geliyor. Bestesi İsmet Nedim Saatçi'ye, güftesi Bülent Pozan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki bu hüzünlü eserde Bayram Baba Yiğit sizlerle. Oyun bitti. Hep birlikte dinleyelim.

Bilge'ye sormuşlar. İnsan neden eski şarkıları sever? Bilge şöyle cevap vermiş. Çünkü eski şarkılar yaşlanmaz. Yaşlanan biziz. Gerçekten de yıllar geçiyor. Saçlara aklar düşüyor. Şehirler değişiyor. Ama bir şarkı ilk duyulduğu günkü gibi kalıyor. İşte müziğin büyüsü de burada. Şimdi bu büyüyü sürdüren güzel bir eser dinleyeceğiz. Eserin sözü ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Muhayyer Kürdi makamındaki bu güzel eseri Duygu Kahraman yorumuyla dinliyoruz. Kalbimi kıra kıra.

Hayatın her döneminde kırgınlıklar olur. Ama insan dönüp geriye baktığında kırgınlıklarından çok güzel hatıralarını hatırlıyor. Bir dost sohbetini, bir aile sofrasını, bir bayram sabahını ya da sevdiği insanla yürüdüğü uzun bir yolu. Belki de güzel anılar çoğaldıkça hayat güzelleşiyor. O güzel anılar hayatımızda her zaman çoğalarak var olsun diyor ve programımızın da son eserine geliyoruz. Son eserimizin bestesi Ülke Aker'e ait. Muhayyer Kürdi makamında sevilen bu şarkı birazdan radyolarınızda olacak. Hanife Köse seslendirecek ve görünce aşık oldum diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

sevgili dinleyenler, böylece bu akşam da Gönülden Gönüle Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz, aynı duyguları paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, güzel şarkılar yılları aşar. Güzel hatıralar ise ömür boyu bizimle yaşar. Önümüzdeki hafta yine birbirinden değerli Türk sanat müziği eserleriyle buluşmayı diliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Müziğin ve dostluğun eksik olmadığı güzel akşamlarda yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38,

İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40.

Diyarbakır 21.40, Gaziantep 25, 38 derece. Şanlıurfa 28.40, Siirt 24.37, Kilis ve Mardin 25, 36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak.

Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi.

ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: biliyor muydunuz?
1: Böcekler öldüklerinde neden ters döner? Böceklerin çoğu yüksek bir yerde dururken aşağı düşerlerse, ilk önce vücutlarının en ağır bölgesi olan sırtları yere çarpar. Sırtlarının çoğunlukla yuvarlak ve bombeli olması nedeniyle bir daha doğrulamazlar. Bu konumdayken çok savunmasız olan böcekler ya başka hayvanlara yem oldukları için ya da aç kaldıkları için er ya da geç ölürler. Yerde ölmek üzere olan böceklerin ise bacaklarının her biri farklı zamanlarda farklı biçimde kasılmaya başlar. Bu durumda böcekler ilk olarak kasılan bacaklarının bulunduğu yöne doğru yuvarlanırlar. Yuvarlanırken yine sırt üstü konuma geçtiklerinden öldüklerinde bu konumda kalırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kasırga nedir? Kasırga en tehlikeli ve yıkıcı tropik fırtınalardan biridir. Tropik denizlerin sıcak suları üzerinde ortaya çıkar. Çoğu Antil Denizi'nde ve Meksika Körfezi'nde oluşur. Kasırga dönemi genellikle Atlas Okyanusu'nun kuzey kesiminde Haziran-Ekim arasında, güney kesiminde ise Eylül'de yaşanır. Bir kasırga su üzerindeki sıcak ve nemli havanın yükselmesiyle başlar. Bu havanın çevresinde girdap gibi dönen güçlü bir rüzgar oluşur. Ardından yağmur bulutları toplanır ve fırtına patlar. Fırtınanın kasırga sayılması için rüzgarın saatte 120 kilometrelik bir hıza ulaşması gerekir. Kasırga durgun bir merkezin çevresinde dev bir girdap gibi döner. Kasırga gözü denen merkez bölümünde çok az rüzgar ve yağmur görülür. Kasırgaya eşlik eden rüzgar ve yağmur büyük hasara ve can kaybına yol açabilir. Kasırga ile birlikte denizlerde dev dalgalar da oluşabilir. Bunlar bazen kıyı bölgelerini sular altında bırakır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Soğuk ışık nedir? İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında enerji kaynaklarının tükenmesi gelmektedir. Günlük hayatta kullandığımız sarı ampuller enerjinin büyük bir kısmını ısıya dönüştürüp çok az bir kısmını ışık halinde dışarı verirler. Bu da çok ciddi enerji kaybı demektir. Yeni yeni çıkan tasarruf ampullerinde bu oran %60'ların üzerine çıkmıştır. Soğuk ışıksa harcanan enerjinin %95 ya da daha fazlasının ışık enerjisine, kalan kısmının ısı enerjisine dönüştüğü reaksiyonlar sonucu oluşan ışığa denir. Teorik olarak ışık üreten herhangi bir reaksiyonun sonucu mutlaka bir kısım ısıya dönüşür. Bu nedenle %100 soğuk ışığın olması zordur. Fakat harcadığı enerjinin %5 ve altını ısıya dönüştüren kaynaklara soğuk ışık kaynağı denmektedir. Canlılar aleminde özellikle ateş böceği dediğimiz canlılar soğuk ışık üretirler. Aslında ateş böceğinin verdiği ışığın ateşle de sıcaklıkla da bir ilgisi yoktur. Bilimsel adı soğuk ışıktır. Bu moleküler seviyede kimyasal bir işlemdir. Ateş böceğinin karın bölgesindeki ışık organında bulunan kısımlardan ışık elde etmede rol alan iki ana kimyasal madde üretilmektedir. Böceğin ışık bölgesine yakın solunum organı ışık verme anında burayı oksijenle besler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bağırsaklarımızda 400'den fazla bakterinin olduğunu ve bu bakterilerin bağırsaklarımızdaki sayılarının hücre sayılarımızdan daha fazla olduğunu, günde 1 metre boy atan bitkilerin sarmaşıklar olduğunu, dişi mavi balinaların 34 metre boyunda olduklarını ve günde 3 milyon kalori aldıklarını, açık bir gecede 1000'den fazla yıldızı görebilmenin mümkün olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin 20 dakikada 4 gazete okuyabildiğini, Polonya Kralı August'un 350 tane çocuğunun olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz.

0: uygarlığın önemli krallarından Kisarkisis'i anlatmaya çalışacağız. İran'da bir kayanın üzerinde şöyle bir yazıt vardır.
1: Ben büyük kral, krallar kralı, değişik diller konuşan ülkelerin kralı, bu büyük evrenin kralı, Kral Darius'un oğlu Ahamenis soyundan Kisarkisis'im.
0: Kisarkisis varlığını bildiği tüm uygar halkların kralı olduğunu ileri sürer. Milattan önce 486'da Pers kralı olarak babası Darius'un yerine geçer, 484'te Mısır'da patlak veren bir ayaklanmayı bastırıp Babil'i Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altına alır. Yalnız Atina, Sparta ve onlarla birlik olan devletler Kisarkisis'in egemenliğini kabul etmez. Bunun üzerine Kisarkisis onları cezalandırmaya karar verir. Milattan önce 480 ilkbaharında Sarf'ta, bugünkü adıyla Salihli'de o dönemin en büyük ordusunu toplar. Herodot tarihine göre 5 milyon asker topladığı öne sürülse de bugünkü tahminlere göre bu sayı 360 bin kadardır. Kisarkisis ordusuyla Yunan kent devletlerine karşı bir sefer düzenler. Donanmasının tehlikesizce geçmesi için Ayranoz Yarımadası'nın ucunda bir kanal açtırır. Ordunun Avrupa'ya geçmesi içinse Hellespontos'ta, yani Çanakkale Boğazı'na birbirine yanaştırılmış gemilerden iki köprü kurdurur. Köprülerden biri fırtınada yıkılınca öfkelenen Kisarkisis askerlerine denize 300 kamçı vurmalarını ve bir çift pranga atmalarını buyurur. Makedonya üzerinden Teselsa'ya doğru ilerleyen Kisarkisis'in ordusu Termopil'e geçidinde Yunan askerlerini kıstırarak öldürür ve Atina'yı yağmalar. Pers donanması da Salamis Adası önlerinde Yunan donanmasını kuşatır. Kisarkisis zaferin kesin olduğunu düşündüğü çarpışmayı sarp bir kayalığın kenarından izler. Oysa savaş Pers donanmasının yok edilmesiyle sonuçlanır. Kisarkisis Yunanlıların Hellespontos'taki köprüyü yıkacaklarından ve kendisini Avrupa'da alıkoyacaklarından korkar. Komutanlarından Mardonios'u Teselya'da bırakarak ordunun büyük bölümüyle ülkesine döner. Mardonios, Plata'ya da yenilerek öldürülünce Persler geri çekilmek zorunda kalır. Savaş daha uzun bir süre devam ettiyse de Kisarkisis çarpışmalarla ilgilenmez. Yaşamının geri kalanını sarayında geçirir. Saraydakilerin giriştiği bir darbe sonucunda danışmanlarından biri olan Artabanos tarafından öldürülür. Pers İmparatorluğu'nu milattan önce 424'te 45 gün yöneten Kisarkisis adında ikinci bir kral da aynı akıbete uğrar. Van'da bulunan bir lahitte 1. Kisarkisis hakkında şöyle yazar. Yüce Ahura Mazda tanrıların en büyüğüdür. O yeri yarattı, göğü yarattı, insanı yarattı. İnsan için mutluluğu yarattı. O geçerli tek bir kanun altında yönetilsinler diye Kisarkisis'i kral yaptı. Kral Kisarkisis şöyle dedi.
1: Ben Kisarkisis, Ahamenis kralı Darius'un oğlu, büyük ve geniş toprakların, her türden toplumların kralı, krallar kralı, büyük kralların kralıyım. Kral Darius babam Ahura Mazda'nın lütfuyla çok sayıda iyi işler yaptı ve yazılsın diye bu panoyu hazırlama emri verdi. Fakat buraya henüz bir kitabe yazılmamıştı. Bu yazıtın yazılmasını ben emrettim. Mayıs Ahura Mazda ve diğer tanrılar beni, krallığımı ve yaptıklarımı korusunlar.
0: Herodotsa eserinde Kisarkisis'ten, Kisarkisis'in ağlama motifi başlığı altında bahseder. Ordu Skamandros ırmağına varmıştı. Sardes'ten yola çıktıklarından beri ilk olarak su sıkıntısı çekildi. Askere ve hayvana yetecek kadar su bulunamadı. Bu ırmağa ulaştıkları zamanki Kisarkisis, Priamos Pergamon'un bulunduğu tepeye çıktı, çevreyi seyretmek istiyordu. Seyretti. Orada geçen ünlü olayları dinledi ve İlyon Athena'sı için doğurmamış 1000 inek kurban etti. Bu arada maglar bu kahramanlar toprağına sular serpiyorlardı. Bu törenler bittikten sonra bir gece ürküntüsü kampı allak bullak etti. Gün ışıyınca Ereteion, Ofrineion, Dardanos kentleri bu sonuncusu Abydos toprakları sınırındaydı. Sola ve Troyalılar soyundan olan gelgitleri sağa alarak yola çıkıldı. Abydos'a vardılar. Burada Kiserksis bütün orduyu gözden geçirmek istedi. Daha önce burada yüksek bir yere kral için bu maksatta beyaz mermerden bir tribün kurulmuştu. Bunu kralın isteği üzerine Abydos mermercileri yapmışlardı. Oraya geçti ve kıyıda toplanmış olan kara ordusunu ve donanmayı seyretti. Sonra bir deniz savaşı gösterisi yapılmasını istedi. Bir deniz savaşı taklidi yapıldı ve Sidonlu Fenikeliler kazandılar. Kral manevraları pek beğenmişti. Herodot'un eserinde Kiserksiz Artabanos konuşması da yer alır. Bütün Hellespontos gemi doluydu. Bütün Abydos kıyıları ve toprakları insanla kararmıştı. Bunları gördü ve kendini kutladı. Sonra ağlamaya başladı. Artabanos amcası farkına vardı. Baştaki Kiserksiz'i Yunanistan'a karşı yürümek düşüncesinden caydırmak için fikrini açıkça ortaya koymuş olan adam baktı ki Kiserksiz gözyaşları döküyor. Neden olduğunu sordu gizlice.
2: Ey kral, az önce sevinçliydin, şimdi ağlıyorsun. Bu iki davranışın birbirinden ne kadar başka?
1: Şunun için ki, insan ömrünün kısalığı geldi aklıma. Yüreğim kabardı. Gözlerimizin önündeki şu insanlardan, şu kalabalık içerisinden 100 sene içinde bir teki bile kalmayacak.
2: Bir ömür boyu acımaya daha çok layık olan nice olaylar görürüz. Zira bu kısa ömür içinde bunlardan ya da başkalarından bir tek kişi yoktur ki ara sıra değil sık sık yaşamaktansa ölmek daha iyi diye düşünmesin. Zira hiçbir mutluluk sürekli değildir. Üzerine çöken felaketler, ağzının tadını kaçıran hastalıklar bu kısacık ömrü ona çok uzun gösterir. İşte bunun için eziyet çeken birine ölüm insana en iyi sığınak gibi gelir. Ama Tanrı bize tatlı şeyler de tattırır ve bizi aldatan da onun kıskançlığındaki bu inceliktir.
0: Persepolis. Farsça'da tahtı Cemşit, Türkçe Cemşid'in tahtı, İran'ın Fars eyaletindeki Şiraz şehrinin 70 kilometre kuzeydoğusundadır. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı 1. Darius tarafından kurulur. Darius'tan sonra tahta çıkan 1. Kiserksiz, şehri büyüterek harika anıtlarla doldurur. Persepolis'in en görkemli yerlerinden biri olan ve sarayların bulunduğu Taraça'ya giden iki geniş yan duvarları kabartma heykellerle dolu Tüm Milletler Kapısı oldukça etkileyicidir. Büyük sütun kaideler üzerinde bulunan, iyilik sembolü olan yarı insan bir savaşçıyla, kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini ve iyilik sembolünün zaferini anlatan heykeller, Perslerin inançlarını yansıtır. Persepolis'te kral sarayları taşıma toprakla yapılan, tepesi 473 metre uzunlukta, 86 metre genişlikte ve 13 metre yüksekliği olan yapay bir tepe üzerinde bulunur. Sarayların bulunduğu bu taraçaya iki geniş merdivenle çıkılır. Merdivenlerin yan duvarları kabartma heykellerle doludur. Gerek Kiros'un Pasarga'daki anıtsal mezarında, gerekse Persepolis'teki büyük saray komplekslerinde Yunan mimarlar ve taş ustaları çalışır. Kiserksis'in taht salonunda her biri 20 metre yükseklikte olan ve üzerinde 2 metre yükseklikte başlıkları bulunan 100 sütun bulunur. Başlıklar boğa ve insan şeklindedir. sarayın iki büyük sütunla tutturulan kapısının yüksekliği 11 metredir. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykeli vardır. Toprak altında kaldığı için bugüne kadar gelmiş olan 10 bin kişilik tören salonu Apadama'nın duvarlarındaki kabartmalar Perslerin eriştiği gücü anlatır. Dara'nın Mısır'daki ocaklardan getirtilen blok taşlarla yapılmış tören salonunda başlıklarında boğa ve insan figürleri olan 100 sütun bulunur. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykelinin olduğu bugünkü kalıntılardan anlaşılır. Saray o kadar büyük inşa edilmişti ki o devirde böylesi büyük bir kapalı salon başka hiçbir sarayda yoktu. Nevruz kutlamalarında Hindistan'dan Afrika'ya 23 bölgeden gelmiş heyetlerin Pers kralına sadakatlerini sonuçlarını anlatan kabartmalar günümüze kadar ulaşır. Toprakları Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar uzanan Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun bu görkemli şehri, Büyük İskender tarafından M.Ö. 330'da yakılıp yıkılana kadar ününü sürdürür. Persepolis'in yakınındaki kayalık dağın yamaçlarında birbirinden 8 ila 10 kilometre uzaklıkta kayalar oyularak yapılan ve saray görünümlü iki kaya mezar vardır. Frigya kralı mezarlarına benzeyen bu mezarlar Taht-ı Cemşit ve Nakşirüstem olarak anılır. Bunlardan biri Darius I'nin mezarıdır. Milattan önce 331'de Büyük İskender Persleri yenerek şehri yakar. Bundan sonra şehir toprak yığınları altında kendi haline terk edilir. 1930'larda başlayan arkeolojik çalışmalarla şehir yeniden ortaya çıkarılır. Ahameniş İmparatorluğu'nda Ölümsüzler Pers ordusunun özel birimidir. Ahameniş İmparatorluğu'nun tüm şehirlerinde sportif yarışmalarla seçilirler. Bu seçilen kişiler atletik ve uzun boylu ve güçlü askerler olabilmek için 2 yıl boyunca özel beslenir ve tüm dünyadan gelen ustalardan kılıç, okçuluk, binicilik eğitimleri alırlar. Savaş sanatının bütün inceliklerini öğrendikten sonra denemek amacıyla uzak bölgelerde 2 veya 3 yıl daha savaşlara katılıp usta birer savaşçı olarak bu birliğe katılırlar. Termopile Muharebesi'nde bu birlik önce hiç savaşa girmez fakat Spartalılar 30 ila 40 kişilik Pers öncük kuvvetlerini katledince Ölümsüzler Birliği'nden 50 kadar seçkin Pers askeri Efialtes adlı Spartalı birinin onlara bir yeri tarif etmesiyle birlikte Spartalıların etrafını sararak savaşa son verir. Bu askerler mızrak, balta, kılıç, hançer, ok, yay, kalkan kullanır. Sayıları 10.000'dir ve bu sayının altına hiç düşmezler. Ölen kişinin yerini bir başkası doldurduğu için sayıları eksilmez. Bu bakımdan kendilerine ölümsüz adı verilir. Ölümsüzlerin içerisinde de 2 alaylık daha seçkin bir birim vardır. Bunlar kralın yakın korumalığını yapar. Boyu 2,5 metre olan mızraklar taşıyan bu askerlerin omuzlarında asılı yayları ve kalkanları vardır. Mızrakların alt ucunda elma şeklinde altın rengi sapları ayaklarının üzerine koyarlar. Ölümsüzlerin ilk safı gerideki okçuların güvenliklerini sağlayabilmek için önde yaklaşık 2 metre boyunda kalkanlar açar. Taşıdıkları tüm silahları ustaca kullanırlar ve her şeyden önemlisi belirli bir savaş disiplini içerisinde savaşmalarıdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta, Ahameniş uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
2: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
2: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
1: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esir.

Evet. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek, otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1.4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanlarının oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor, UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çin Kalmuk ordusu karşısında dillere destan bir zafer kazanan Kırgızlar, Altay Dağları eteklerindeki yeni yurtlarında bir ziyafet verdiler. Cakıp Ağa'nın önderliğinde hazırlanan bu ziyafet, aynı zamanda kurultay toplama amacı da taşıyordu. Tüm Kırgızlar tek bir hanın önderliğinde toplanmak gerektiğini düşünüyorlardı. Konuşmalar devam ederken, Manas'ın yiğitlerinden biri olan Aynagul, tartışmalara son noktayı koydu. Biz Manas'ı han seçmiştik. Her şey belli olmuştu. Kurultayda bulunan herkes söz birliğiyle Manas'ı han seçmişti. Özgürlüğüne kavuşan Kırgızlar böylece hanlarını da seçmiş oluyorlardı. Manas han olduktan sonra da boş durmadı. Dağınık vaziyette bulunan Kırgızları bir araya toplamak için çalışmalarına devam etti. Alevke'ye yenildikten sonra Kırgızların bir kısmı Aladağ'a yerleşmiş, bir kısmı da Kırgız topraklarında kalıp Kalmuklara direnmişlerdi. Bunlardan Er Koşay kendine bir kale yapıp Alevke'ye direnmiş, bütün zorluklara rağmen varlığını sürdürmeyi başarmıştı. Manas, Er Koşay'ın varlığından haberdar olunca yiğitlerini de yanına alıp Alp Koşay'ı ziyaret etti. Lob Derya çevresinde ve daha değişik yerlerde dağınık halde bulunan Kırgızlar hakkında bilgi sahibi olup Altaylara geri döndü. Kırgızlar onun anlattıklarını can kulağıyla dinlediler. Cakıp Ağa'nın oğlunun sağ salim dönüşünün şerefine bir ziyafet düzenleyip yine herkesi davet etti ve kurultayı topladı. Manas, Aladay'da, Issık Göl'de, Alevke'nin uyruğu altında yaşayan Kırgızların acı hikayelerini, bulundukları zor durumu anlattıktan sonra konuşmasına devam etti. Kalmuk'la Çinliler söz birliği edip Kıpçak, Kazak ve Kırgız halkını yok etmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bunlara karşı tedbir almazsak bizleri ortadan kaldıracaklar. Düşmana yalvarmakta sağ kalamayız. Eyvah düşman geliyor demekle de elimize hiçbir şey geçmez. Korkarak oturup düşmana yalvarmakla zalim düşmandan kurtulamayız. Bir araya gelip atalarımız gibi savaşmalı, topraklarımız olan Aladağ'ı onların elinden almalıyız. Birlikte güç alan Manas vakit geçirmeyip hemen sefere çıktı. Aksay denilen yerde Kıpçak beylerinden Aydar Han, oğlu Gökçe ile Kırgız alplerinden Bakay'ı da yanına aldı. Gerçi Bakay Alp bu seferi çok zamansız görüyordu ama Manas'ın etkili konuşması ve taraftar bulması sonucu Manas'a boyun eğmek zorunda kalmıştı. Manas, askerlerin ruhlarına hitap eden bir konuşma yapmıştı. Düşmandan korkup kaçmak ne kadar utanç vericiyse, ona yalvarmak, baş eğmek, el pençe durmak da o derece alçaklıktır. Savaşalım, kazanırız veya kaybederiz. Kaybedersek şehit oluruz. Erkek kuzu büyüdükten sonra Allah için kurban edilir. Erkek çocuksa, büyür ve yiğit olursa, vatan için ya şehit olur ya da gazi. Topraklarımızı düşman elinde görmektense, Mevla'nın yazmış olduğu kaderime razıyım. Manas şimdi daha güçlüydü. Peşine taktığı bu orduyla ses getirebilirdi. İlk hedef Aranik Kalesi'ydi. Kale kumandanı Keserik Han, askerlerini kale dışına çıkarıp Kırgız ordusunu kale dışında karşıladı. İlk iki gün cengaverler karşı karşıya girip er dileyerek tek tek savaştılar. Daha sonra iki ordu birbirine girdi. Fillerle hücum eden Keserik Han Manas'ı alt edemedi.
fillerin hortumunu kesen Manas, keserik ağını tam sıkıştırmışken çember alındı. Bakay Alp ve Sığrak Alp'in yardımlarıyla tuzaktan kurtulan Manas, keserik ağını elinden tam kaçırıyorken Monar Alp keserik ağını öldürdü. Kırgızlar keserik ağının ölümünden sonra moralleri bozulan kalmukları ağır bir yenilgiye uğrattı. 6 gün süren savaş sonrası Aranik Kalesi'ni tamamen ele geçirdiler. Ne var ki Manas'ın yüzü gülmüyordu. Hala istediklerini yapabilmiş değildi. Beylerini çevresine toplayıp onlara hitap etti. Kalmukları topraklarımızdan tamamen çıkarmadan içim rahat etmeyecek. Alevke'nin Endican'daki kalesini başına yıkıp atalarımızın topraklarını hepsini ele geçirmeye karar verdim. Hele hele İsparayla Altay dağlarının kalmuklardan tamamen temizlenmesini istiyorum. Durmak yok, ilerlemeye devam ediyoruz. Manas Alevke'nin üzerine doğru yürüyüşe geçince bundan haberdar olan Alevke, hakimiyeti altındaki bölgelerden asker toplayıp gece gündüz savaş hazırlığına girişti. Göstereceğim o Manas'a. Bütün Kırgızlar belasını bulacak. Buraya geldiklerine pişman olacaklar. Manas askerleriyle birlikte Alevke'nin karargahına gelince Alevke onu silahsız olarak karşıladı. Savaşmaya pek niyetli görünmüyordu. Çünkü her ne kadar savaş hazırlığı yapsa da aldığı istihbarat sonucu Manas'la baş edemeyeceğini anladı ve başka planlar uygulamanın peşinde koştu. Hele de Manas'a hoş geldin deyip onu yakından tanıdıktan sonra savaşarak Manas'la baş edemeyeceğine iyice kanaat getirdi. İyi ki bu şekilde karşıladım. Bu Manas denilen alple savaşarak baş edilemez. Ancak onu hileyle alt edebilirim. Şimdi planları uygulamaya başlayalım. Alevke elini dost çaymışçasına uzatıp Manas'a hoş geldin dedi. Seni sarayımda misafir edip ağırlamak istiyorum. Manas bir an duraklamış komutanlarıyla göz göze gelmişti. Alevke çok kurnazdı. Manas'ı can evinden vurmanın yolunu iyi biliyordu. Ne o, yoksa sarayıma gelmekten korkuyor musun? Alevke'nin iğneleyici sözleri Manas'a dokunmuştu. Manas hiçbir şeyden korkmaz Alevke. Seninle sarayına kadar geliyorum. Alevke hayvanat bahçesindeki hayvanları göstermek bahanesiyle Manas'ı filin olduğu bölüme götürdü. Fil yabancılara saldırmak ve öldürmek amacıyla eğitilmişti. Oldu bittiye getirilip Manas'la fil baş başa kalınca saldırgan fil Manas'a doğru hamle yaptı. Manas hızla hareket edip hayvanın hortumunu kestikten sonra en can alıcı yerine öldürücü hamlesini yaptı. Evet, bize ayrılan, bu haftada ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece.

Muğla 24, 38, Uşak 21, 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7.

Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 13 santigrat derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin parçalı bulutlu 14 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 15 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine, Paris ve Sofya az bulutlu 18, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 25, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Nur Sultan az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük ve Mekke az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York parçalı bulutlu 23, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcıale az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 14 derece. Komrat az bulutlu 16, Kösence az bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica az bulutlu ve açık 23 derece. Selanik parçalı bulutlu 23, Trakya ve Valkaneş az bulutlu 17, Şumlu ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim.

0: Hissedilir sıcaklık ne anlama gelmektedir?
1: Hissedilir sıcaklık termometrenin ölçtüğü aktüel, fiziksel hava sıcaklığından ayrı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Hissedilir sıcaklık, iklimsel çevre, giyim, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar kuru hazne hava sıcaklığı, nispi nem, hava hareketi ve radyasyon gibi 4 meteorolojik faktörden etkilendiği için subjektif bir kavramdır.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok

34, Osmaniye 26, 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış.

yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek, otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor, UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice-Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapılarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

31 ve Yozgat 15, 28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice-Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 13 santigrat derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin parçalı bulutlu 14 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 15 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine, Paris ve Sofya az bulutlu 18, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 25, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Nur Sultan az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük ve Mekke az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York parçalı bulutlu 23, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlınga ve Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcıale az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 14 derece. Komrat az bulutlu 16, Kösenci az bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica az bulutlu ve açık 23 derece. Selanik parçalı bulutlu 23, Trakya ve Valkaneş az bulutlu 17, Şumlu ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmaos az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Akdeniz bölgesinde yetişen ve süs bitkisi olarak da mekanlarımızı süsleyen defne bitkisine ilişkin bir efsaneyi sizlerle paylaşacağız. Defne henüz ağaç olmadan önce çok güzel bir su perisidir. Annesi ve babası onu ninnilerle ve hafif su dalgası yumuşaklığındaki okşayışlarla büyütmüştür. Su perisi Defne, nerede bir su görse içine dalıp saatlerce suyla oynamakta, sudan çıktıktan sonra da neşeyle saçlarını taramaktadır.
1: Öyle olur olmaz şeyleri boşuna dert etme. Nasılsa şu dünya dönüyor yine kendi kendine. Bugün sever yarın sevmezmiş, boşuna dert edinme. Bugün güler yarın gülmezmiş, keder tasa neyine.
0: Defne'nin şarkıları rüzgarlarla birlikte ağaç dalları arasından ormanın içlerine kadar yayılırdı. Annesiyle babası kızlarını çok sevmelerine rağmen ona hiçbir zaman sevgiden söz etmedi. Nasılsa günün birinde biri çıkacak ve güzel çocuklarını ellerinden alacaktı. İşte o gün gelene kadar Defne'nin yanlarında kalmasını istiyorlardı. Günlerden bir gün...
2: Defne, güzel kızım. Bugünlerde seni çok üzgün görüyorum. Sende bir haller var ama...
3: Anneciğim, uzaklardan, çok uzaklardan çalgısının sesini duyduğum birisi var. Çalgısından çıkan sesler o kadar ahenkli, o kadar güzel ki beni adeta büyülüyor.
2: Tahmin ettiğim biri var ama acaba o mu?
3: Her yanı aradım ama yerini bulamadım. Tam şuradadır deyip oraya koşuyorum ama ne çalgısı var ne de kendisi. Bazen ses başka bir yerden geliyor. Bu sefer oraya koşuyorum. Yok, yok, yok. Orada da yok.
2: Anladım kızım.
3: Sonra bu kez bambaşka bir yerden duyuluyor tatlı eskileri. Günler var ki halim böyle. Anneciğim, onu çok seviyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne olur yardım et bana.
2: Defne, güzel kızım. Bu çalgıyı çalan bizim inanışımıza göre müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin efsanevi tanrısı Apollon'dur.
3: Apollon mu?
2: Evet, Apollon. Onun şiiri ve çalgısı bütün kızları kendine çeker. Ben de bilirim onun ezgilerini. Çok yumuşak ve ahenkli ezgiler çalar. Ezgilerinin armonisiyle herkesi mest eder. Ama bilmen gereken bir şey var.
3: Nedir anneciğim?
2: Söylediğim gibi, Apollon efsanevi bir tanrıdır. Onu seven, ona aşık olan kızlar sonunda ya kendini öldürür ya da bu yerlerden sürgüne gider. İşte bu yüzden güzel kızım, seveceğin erkeği ölümlüler arasından seçmelisin bence.
0: Annesi bunları söylemesine rağmen Apollon'a olan aşkı Defne'yi adeta için için yiyip bitiriyordu. Kendisini avutmak için ormanın kuytu köşelerine dalıyor, topladığı dağ çiçeklerinden kendisine çelenkler örüyordu.
3: Annem ne dedi? Sevdiğini ölümlülerden seç dedi. Apollon'u seven iflah olmaz dedi. Dedi ya, şu dünyada sevebileceğim bir ölümlü var mı ki? Ah ya, keşke Apollon da böyle olsaydı. Aman Tanrım, Apollon bu.
4: Hey dur, neden benden kaçıyorsun?
0: Derler ki, kadınların sevgiliden kaçışı, su perisi Defne'nin, müziğin, güneşin, şiirin ve ateşin efsanevi tanrısı Apollon'dan kaçışıyla başlamıştır. Defne önde, Apollon arkada bir süre koştuktan sonra...
3: Tükendim artık. Daha fazla kaçamayacağım.
2: Kızım kaç, babana ulaş. Kaç.
0: Apollon iri adımlarını azıcık daha açınca Defne'ye yetişir.
4: Yeter artık. Daha fazla kaçamazsın benden.
3: Babacığım, bana yardım et.
0: Ne yazık ki çağıl çağıl akmakta olan ırmaktan dolayı babası Defne'nin sesini duymaz. Apollon Defne'yi yakalamak üzere elini uzattığı sırada...
4: Gördün mü bak, yakaladım seni, ikimiz de boş yere yorduk.
3: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ne oluyor bana? Ayaklarım bir anda kök haline geldi. Üstelik gövdeme de tatlı bir uyuşukluk çöktü. Ama her yanımdan da bir de yapraklar fışkırıyor. Ağaç oluyorum. Hey, ben bir ağacım artık.
4: Olamaz. Bu güzel kız bir anda hoş kokulu bir ağaç oldu. Ne güzel de kokuyor. Ey kızların en güzeli. Yitirdim artık seni. Ama bundan sonra benim ağacımsın sen. Savaşlarda yenenler zaferlerini senin yapraklarından yapılmış taşlar takınarak kutlayacaklar. Her yerde zaferin ve barışın simgesi olacaksın.

0: Sevgili dinleyiciler, Anadolu'da yaşayan farklı medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bir inanışa göre defne yapraklarının tarih boyunca barış ve zaferin simgesi olması bu efsaneyle ilgilidir. Yapılan kazılar sonucu elde edilen Roma dönemine ait sikkelerden ve duvar kabartmalarından, Orta Çağ'da Roma imparatorlarının kazandıkları zaferlerden sonra başlarına defne yapraklarından örülmüş taçlar taktığını anlıyoruz. Yine eski çağlarda başarı gösteren bilginlere, ozanlara defne yaprağından yapılmış taçlar giydirildiğini biliyoruz. Tüm bu eserlerin, Apollo'nun
1: savaşlarda yenenler, zaferlerini senin yapraklarından yapılmış taşlar takınarak kutlayacaklar. Her yerde zaferin ve barışın simgesi olacaksın.
0: Sözleri bunun bir kanıtı olabilir mi?

Antakya'da günümüzde Harbiye olarak adlandırılan mevkiye bir zamanlar Dapne dendiğini biliyoruz. Bugünkü Asi Irmağı'nın adı da o zamanlar Orontos Irmağı'ydı. Mitolojideki su perisi Dapne'nin işte bu Asi Irmağı'nda yüzdüğü de söylenir.

0: Bir gün yolunuz Antakya'nın en güzel yeri olan Harbiye'ye düşerse, Çağlayanların arasından rastladığınız yörüklerden biri, sohbet esnasında size bu efsaneyi anlatacaktır. Efsanenin sonunda kim bilir belki de Apollon Defne'yi burada görmüş, ardına düşmüş, Defne burada ağaç olmuş diyecektir. Sevgili dinleyiciler, yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Efsaneler,
2: hikayeler.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31,

yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26, Iğdır 19-31, Malatya 20-35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Ağustos Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 7.

5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek, otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor. UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ile 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos, Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Emine Altun. Her salı akşamı 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Yaz döneminde olduğumuz için programlarımızı arşiv kayıtlarımızdan hazırlıyoruz. Bu güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen saz sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Utta 4 Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız'a, Keman'da Ayhan Türkel'e, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal'a, Rebap'ta Güzin Çağlar'a, Ritim Sazlar'da Sultan Altın Işık'a selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu akşam yine Yeşilçam filmlerinin hafızalarımıza kazınan birbirinden güzel şarkılarıyla geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. İlk eserimizle programımıza başlayalım. Programımıza sözü ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Kürdi makamında sevilen bir eserle başlıyoruz. Berrak Karslıoğlu'dan dinliyoruz. Seni andım bu gece.

ne güzel söylemiş büyüklerimiz. Bazı insanlar hayatımızdan gider ama sesleri hiçbir zaman gitmez. İşte eski şarkılar biraz da bunun için unutulmuyor. Bir melodi yıllar önceki bir yaz akşamını, bir keman sesi ilk gençliğimizi, bir ud taksimi eski bir mektubu yeniden hatırlatabiliyor. Belki de bu yüzden Türk sanat müziği sadece dinlenmiyor, yaşanıyor. Şimdi sırada yine özlem dolu bir eser var. Bestesi Cengiz Han Mutlu'ya, güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Serap Merdin seslendiriyor. Çoban Yıldızı.

Eskiden insanlar birbirlerine telefonla değil, mektupla ulaşırdı. Beklemek sevmenin bir parçasıydı. Postacının sokağa girmesi bile heyecan olurdu. Bir mektup bazen haftalar sonra gelirdi ama yine de kıymeti bugünkü yüzlerce mesaja bedeldi. Çünkü içinde emek vardı, hasret vardı, el yazısının sıcaklığı vardı. Belki de bu yüzden eski aşkların şarkıları hala kalbimize dokunuyor. Şimdi sırada sevginin en içten ifadelerinden biri geliyor. Bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait, Muhayyer Kürdi makamındaki bu sevilen eseri Nilüfer Ortataş yorumuyla dinliyoruz. Arım balım peteğim.

Hayatta bazı şarkılar vardır. İlk dinlediğiniz günü unutmazsınız. Belki bir yazlık sinemasında, belki eski bir pikapta, belki de siyah beyaz bir televizyonun başında. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahnelerinde bu eserler yalnızca bir fonda çalmadı. Hikayelerin bir parçası oldu. Biz de bu akşam o güzel günleri birlikte hatırlıyoruz. Şimdi sırada hüzünlü ama bir o kadar da etkileyici bir eser geliyor. Bestesi İsmet Nedim Saatçi'ye, güftesi Bülent Pozan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki bu hüzünlü eserde Bayram Baba Yiğit sizlerle. Oyun bitti. Hep birlikte dinleyelim.

Bilge'ye sormuşlar. İnsan neden eski şarkıları sever? Bilge şöyle cevap vermiş. Çünkü eski şarkılar yaşlanmaz. Yaşlanan biziz. Gerçekten de yıllar geçiyor. Saçlara aklar düşüyor. Şehirler değişiyor. Ama bir şarkı ilk duyulduğu günkü gibi kalıyor. İşte müziğin büyüsü de burada. Şimdi bu büyüyü sürdüren güzel bir eser dinleyeceğiz. Eserin sözü ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Muhayyel Kürdi makamındaki bu güzel eseri Duygu Kahraman yorumuyla dinliyoruz. Kalbimi kıra kıra.

Hayatın her döneminde kırgınlıklar olur. Ama insan dönüp geriye baktığında kırgınlıklarından çok güzel hatıralarını hatırlıyor. Bir dost sohbetini, bir aile sofrasını, bir bayram sabahını ya da sevdiği insanla yürüdüğü uzun bir yolu. Belki de güzel anılar çoğaldıkça hayat güzelleşiyor. O güzel anılar hayatımızda her zaman çoğalarak var olsun diyor ve programımızın da son eserine geliyoruz. Son eserimizin bestesi Ülke Aker'e ait. Muhayyer Kürdi makamında sevilen bu şarkı birazdan radyolarınızda olacak. Hanife Köse seslendirecek ve görünce aşık oldum diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, böylece bu akşam da Gönülden Gönüle Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz, aynı duyguları paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, güzel şarkılar yılları aşar. Güzel hatıralar ise ömür boyu bizimle yaşar. Önümüzdeki hafta yine birbirinden değerli Türk sanat müziği eserleriyle buluşmayı diliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Müziğin ve dostluğun eksik olmadığı güzel akşamlarda yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18

Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13.30, Ardahan 10.27, Bingöl 18.35, Bitlis 15.28 derece. Elazığ 20.36, Erzincan 18.33, Erzurum 11.26, Hakkari 20.32 derece. Kars 11.26, Iğdır 19.31, Malatya 20.35 derece. Muş 17.32, Tunceli 18.36, Şırnak 25.35 ve Van 15.27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28.39, Batman 19.40, Diyarbakır 21.40, Gaziantep 25.38 derece. Şanlıurfa 28.40, Siirt 24.37, Kilis ve Mardin 25.36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak.

0: Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla terör suçları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki demir yüklü kamyonetin fren yapmasıyla üzerindeki demirler yola savruldu. Öndeki otomobilin sürüklenen demirlerden kurtulmak için hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Ve spor. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 13 santigrat derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin parçalı bulutlu 14 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 17, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 15 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine, Paris ve Sofya az bulutlu 18, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 25, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Nur Sultan az bulutlu ve açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük ve Mekke az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 30 derece. Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York parçalı bulutlu 23, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcıale az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 14 derece. Komrat az bulutlu 16, Kösenci az bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica az bulutlu ve açık 23 derece. Selanik parçalı bulutlu 23, Trakya ve Valkaneş az bulutlu 17, Şumlu ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz.

0: uygarlığın önemli krallarından Kisarkses'i anlatmaya çalışacağız. İran'da bir kayanın üzerinde şöyle bir yazıt vardır.
1: Ben büyük kral, krallar kralı, değişik diller konuşan ülkelerin kralı, bu büyük evrenin kralı, Kral Darius'un oğlu Ahamenis soyundan Kisarkses'im.
0: Kisarkses, varlığını bildiği tüm uygar halkların kralı olduğunu ileri sürer. Milattan önce 486'da Pers kralı olarak babası Darius'un yerine geçer, 484'te Mısır'da patlak veren bir ayaklanmayı bastırıp Babil'i Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altına alır. Yalnız Atina, Sparta ve onlarla birlik olan devletler Kisarkses'in egemenliğini kabul etmez. Bunun üzerine Kisarkses onları cezalandırmaya karar verir. Milattan önce 480 ilkbaharında Sarf'ta, bugünkü adıyla Salihli'de o dönemin en büyük ordusunu toplar. Herodot tarihine göre 5 milyon asker topladığı öne sürülse de bugünkü tahminlere göre bu sayı 360 bin kadardır. Kisarkses ordusuyla Yunan kent devletlerine karşı bir sefer düzenler. Donanmasının tehlikesizce geçmesi için Ayranoz Yarımadası'nın ucunda bir kanal açtırır. Ordunun Avrupa'ya geçmesi içinse Hellespontos'ta, yani Çanakkale Boğazı'na birbirine yanaştırılmış gemilerden iki köprü kurdurur. Köprülerden biri fırtınada yıkılınca öfkelenen Kisarkses askerlerine denize 300 kamçı vurmalarını ve bir çift pranga atmalarını buyurur. Makedonya üzerinden Teselsa'ya doğru ilerleyen Kisarkses'in ordusu Termopil'e geçidinde Yunan askerlerini kıstırarak öldürür ve Atina'yı yağmalar. Pers donanması da Salamis Adası önlerinde Yunan donanmasını kuşatır. Kisarkses zaferin kesin olduğunu düşündüğü çarpışmayı sarp bir kayalığın kenarından izler. Oysa savaş Pers donanmasının yok edilmesiyle sonuçlanır. Kisarkses Yunanlıların Hellespontos'taki köprüyü yıkacaklarından ve kendisini Avrupa'da alıkoyacaklarından korkar. Komutanlarından Mardonios'u Teselya'da bırakarak ordunun büyük bölümüyle ülkesine döner. Mardonios, Plata'ya da yenilerek öldürülünce Persler geri çekilmek zorunda kalır. Savaş daha uzun bir süre devam ettiyse de Kisarkses çarpışmalarla ilgilenmez. Yaşamının geri kalanını sarayında geçirir. Saraydakilerin giriştiği bir darbe sonucunda danışmanlarından biri olan Artabanos tarafından öldürülür. Pers İmparatorluğunu milattan önce 424'te 45 gün yöneten Kisarkses adında ikinci bir kral da aynı akıbete uğrar. Van'da bulunan bir lahitte 1. Kisarkses hakkında şöyle yazar. Yüce Ahura Mazda tanrıların en büyüğüdür. O yeri yarattı, göğü yarattı, insanı yarattı. İnsan için mutluluğu yarattı. O geçerli tek bir kanun altında yönetilsinler diye Kisarkses'i kral yaptı. Kral Kisarkses şöyle dedi.
1: Ben Kisarkses, Ahamenis kralı Darius'un oğlu, büyük ve geniş toprakların, her türden toplumların kralı, krallar kralı, büyük kralların kralıyım. Kral Darius babam Ahura Mazda'nın lütfuyla çok sayıda iyi işler yaptı ve yazılsın diye bu panoyu hazırlama emri verdi. Fakat buraya henüz bir kitabe yazılmamıştı. Bu yazıtın yazılmasını ben emrettim. Mayıs Ahura Mazda ve diğer tanrılar beni, krallığımı ve yaptıklarımı korusunlar.
0: Herodotsa eserinde Kisarkses'ten Kisarkses'in ağlama motifi başlığı altında bahseder. Ordu Skamandros ırmağına varmıştı. Sardes'ten yola çıktıklarından beri ilk olarak su sıkıntısı çekildi. Askere ve hayvana yetecek kadar su bulunamadı. Bu ırmağa ulaştıkları zaman Kisarkses Priamos Pergamon'un bulunduğu tepeye çıktı, çevreyi seyretmek istiyordu. Seyretti. Orada geçen ünlü olayları dinledi ve İlyon Athena'sı için doğurmamış 1000 inek kurban etti. Bu arada maglar bu kahramanlar toprağına sular serpiyorlardı. Bu törenler bittikten sonra bir gece ürküntüsü kampı allak bullak etti. Gün ışıyınca Ereteion, Ofrineion, Dardanos kentleri bu sonuncusu Abydos toprakları sınırındaydı. Sola ve Troyalılar soyundan olan gelgitleri sağa alarak yola çıkıldı. Abydos'a vardılar. Burada Kisarksis bütün orduyu gözden geçirmek istedi. Daha önce burada yüksek bir yere kral için bu maksatta beyaz mermerden bir tribün kurulmuştu. Bunu kralın isteği üzerine Abydos mermercileri yapmışlardı. Oraya geçti ve kıyıda toplanmış olan kara ordusunu ve donanmayı seyretti. Sonra bir deniz savaşı gösterisi yapılmasını istedi. Bir deniz savaşı taklidi yapıldı ve Sidonlu Fenikeliler kazandılar. Kral manevraları pek beğenmişti. Herodot'un eserinde Kisarksis Artabanos konuşması da yer alır. Bütün Hellespontos gemi doluydu. Bütün Abydos kıyıları ve toprakları insanla kararmıştı. Bunları gördü ve kendini kutladı. Sonra ağlamaya başladı. Artabanos amcası farkına vardı. Baştaki Kisarksis'i Yunanistan'a karşı yürümek düşüncesinden caydırmak için fikrini açıkça ortaya koymuş olan adam baktı ki Kisarksis gözyaşları döküyor. Neden olduğunu sordu gizlice.
2: Ey kral, az önce sevinçliydin, şimdi ağlıyorsun. Bu iki davranışın birbirinden ne kadar başka?
1: Şunun için ki, insan ömrünün kısalığı geldi aklıma. Yüreğim kabardı. Gözlerimizin önündeki şu insanlardan, şu kalabalık içerisinden 100 sene içinde bir teki bile kalmayacak.
2: Bir ömür boyu acımaya daha çok layık olan nice olaylar görürüz. Zira bu kısa ömür içinde bunlardan ya da başkalarından bir tek kişi yoktur ki ara sıra değil sık sık yaşamaktansa ölmek daha iyi diye düşünmesin. Zira hiçbir mutluluk sürekli değildir. Üzerine çöken felaketler, ağzının tadını kaçıran hastalıklar bu kısacık ömrü ona çok uzun gösterir. İşte bunun için eziyet çeken birine ölüm insana en iyi sığınak gibi gelir. Ama Tanrı bize tatlı şeyler de tattırır ve bizi aldatan da onun kıskançlığındaki bu inceliktir.
0: Persepolis. Farsça'da tahtı Cemşit, Türkçe Cemşid'in tahtı, İran'ın Fars eyaletindeki Şiraz şehrinin 70 kilometre kuzeydoğusundadır. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı 1. Darius tarafından kurulur. Darius'tan sonra tahta çıkan 1. Kisarksis, şehri büyüterek harika anıtlarla doldurur. Persepolis'in en görkemli yerlerinden biri olan ve sarayların bulunduğu Taraça'ya giden iki geniş yan duvarları kabartma heykellerle dolu tüm milletler kapısı oldukça etkileyicidir. Büyük sütun kaideler üzerinde bulunan iyilik sembolü olan yarı insan bir savaşçıyla kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini ve iyilik sembolünün zaferini anlatan heykeller Perslerin inançlarını yansıtır. Persepolis'te kral sarayları taşıma toprakla yapılan, tepesi 473 metre uzunlukta, 86 metre genişlikte ve 13 metre yüksekliği olan yapay bir tepe üzerinde bulunur. Sarayların bulunduğu bu taraçaya iki geniş merdivenle çıkılır. Merdivenlerin yan duvarları kabartma heykellerle doludur. Gerek Kiros'un Pasarga'daki anıtsal mezarında, gerekse Persepolis'teki büyük saray komplekslerinde Yunan mimarlar ve taş ustaları çalışır. Kisarksis'in taht salonunda her biri 20 metre yükseklikte olan ve üzerinde 2 metre yükseklikte başlıkları bulunan 100 sütun bulunur. Başlıklar boğa ve insan şeklindedir. Sarayın iki büyük sütunla tutturulan kapısının yüksekliği 11 metredir. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykeli vardır. Toprak altında kaldığı için bugüne kadar gelmiş olan 10 bin kişilik tören salonu Apadama'nın duvarlarındaki kabartmalar Perslerin eriştiği gücü anlatır. Dara'nın Mısır'daki ocaklardan getirtilen blok taşlarla yapılmış tören salonunda başlıklarında boğa ve insan figürleri olan 100 sütun bulunur. Kapıdaki sütunların önünde yüzleri insan şeklinde olan iki boğa heykelinin olduğu bugünkü kalıntılardan anlaşılır. Saray o kadar büyük inşa edilmişti ki o devirde böylesi büyük bir kapalı salon başka hiçbir sarayda yoktu. Nevruz kutlamalarında Hindistan'dan Afrika'ya 23 bölgeden gelmiş heyetlerin Pers kralına sadakatlerini sonuçlarını anlatan kabartmalar günümüze kadar ulaşır. Toprakları Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar uzanan Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun bu görkemli şehri, Büyük İskender tarafından M.Ö. 330'da yakılıp yıkılana kadar ününü sürdürür. Persepolis'in yakınındaki kayalık dağın yamaçlarında birbirinden 8 ila 10 kilometre uzaklıkta kayalar oyularak yapılan ve saray görünümlü iki kaya mezar vardır. Frigya kralı mezarlarına benzeyen bu mezarlar Taht-ı Cemşit ve Nakş-ı Rüstem olarak anılır. Bunlardan biri Darius I'nin mezarıdır. M.Ö. 331'de Büyük İskender Persleri yenerek şehri yakar. Bundan sonra şehir toprak yığınları altında kendi haline terk edilir. 1930'larda başlayan arkeolojik çalışmalarla şehir yeniden ortaya çıkarılır. Ahameniş İmparatorluğu'nda Ölümsüzler Pers ordusunun özel birimidir. Ahameniş İmparatorluğu'nun tüm şehirlerinde sportif yarışmalarla seçilirler. Bu seçilen kişiler atletik ve uzun boylu ve güçlü askerler olabilmek için 2 yıl boyunca özel beslenir ve tüm dünyadan gelen ustalardan kılıç, okçuluk, binicilik eğitimleri alırlar. Savaş sanatının bütün inceliklerini öğrendikten sonra denemek amacıyla uzak bölgelerde 2 veya 3 yıl daha savaşlara katılıp usta birer savaşçı olarak bu birliğe katılırlar. Termopile Muharebesi'nde bu birlik önce hiç savaşa girmez. Fakat Spartalılar 30 ila 40 kişilik Pers öncü kuvvetlerini katledince Ölümsüzler Birliği'nden 50 kadar seçkin Pers askeri Efialtes adlı Spartalı birinin onlara bir yeri tarif etmesiyle birlikte Spartalıların etrafını sararak savaşa son verir. Bu askerler mızrak, balta, kılıç, hançer, ok, yay, kalkan kullanır. Sayıları 10.000'dir ve bu sayının altına hiç düşmezler. Ölen kişinin yerini bir başkası doldurduğu için sayıları eksilmez. Bu bakımdan kendilerine ölümsüz adı verilir. Ölümsüzlerin içerisinde de 2 alaylık daha seçkin bir birim vardır. Bunlar kralın yakın korumalığını yapar. Boyu 2,5 metre olan mızraklar taşıyan bu askerlerin omuzlarında asılı yayları ve kalkanları vardır. Mızrakların alt ucunda elma şeklinde altın rengi sapları ayaklarının üzerine koyarlar. Ölümsüzlerin ilk safı gerideki okçuların güvenliklerini sağlayabilmek için önde yaklaşık 2 metre boyunda kalkanlar açar. Taşıdıkları tüm silahları ustaca kullanırlar ve her şeyden önemlisi belirli bir savaş disiplini içerisinde savaşmalarıdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta, Ahameniş uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu noktalıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

neyse. Zaten artık anladım içine. En güzel aşklar yaşanmamış ve yaşlanmayan aşklarmış. Bırak her şeyi, her şey güzel kalsın. Ama şimdi mecburen sana sonsuza kadar sana

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

35 derece. Muş 17-32, Tunceli 18-36, Şırnak 25-35 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-39, Batman 19-40, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 25-38 derece. Şanlıurfa 28-40, Siirt 24-37, Kilis ve Mardin 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, OPA ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi. Gerçekleştirilen silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Bakan Gürlek,

0: otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırının milletin vicdanında bir yara olarak kaldığını belirtti. 4 Nisan 2015'te Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere Rize'den ayrılıp 22-15 sularında Trabzon'da Sürmene Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl %92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan arttı. Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2017'de %6,5 iken bu yıl %22,9'a çıktı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde %22,4, kadınlarda ise %23,5 olarak hesaplandı. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü ve Moğolistan Devlet Üniversitesi Göçer Uygarlıkları Enstitüsü işbirliğinde yürütülen Atlılar Kültürü 2026 projesi kapsamında Doğu Moğolistan'daki Hun kurganlarında kazılar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Moğol Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kazılarda at arabası parçaları, boyalı tabut kalıntıları, bronz ve seramik kapların yanı sıra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir kadın iskeleti bulundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'ın Kenti vilayetindeki Bulgan Uğul ve Yazar Uğul dağlarında bulunan Hun kurganlarında yaklaşık bir ay süren kazı ve araştırma çalışmaları tamamlandı. Araştırmanın sonraki aşamasında radyokarbon tarihleme, antik DNA, izotop ve diğer laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu analizlerle mezarların kronolojisinin daha kesin biçimde belirlenmesinin yanı sıra gömülen bireylerin biyolojik özellikleri, olası akrabalık ilişkileri, beslenme biçimleri ve hareketlilikleri hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Katar, Umman'la İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Ve spor. UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan Clear Line'ı, yani net çizgiyi kullanıma sundu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5 ila 6. kilometrelerinde Yenice Camalan istikametinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bursa, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, güney ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara'nın batısı ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normalleri civarında, yurdun güney kesimlerinde ise biraz mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinen programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 22 Aralık 1914, 5 Ocak 1915 tarihlerinde gerçekleşen 90 bin askerimizin donarak şehit verdiğimiz Sarıkamış Harekatı'ndan bahsederek yurdun dört bir tarafından Sarıkamış üstüne yakılmış ve türkü olmuş ağıtlardan örnekler dinleteceğiz sizlere. 1914-1915 Osmanlı-Rus Harbi dahilinde eksi 40 derece soğukta Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında donarak şehit düşen 90 bin askerimizin ardından ailelerinin yaktığı türküleri dinlerken ürperecek, duygulanacak ve gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Çetin kış koşulları, açlık, hastalık ve yazlık kıyafetlerle verilen mücadelenin tüm çarpıcı yanlarını en iyi türküler anlatıyor. On binlerce Osmanlı askerinin dramatik öyküsünü türkülerin yalın diliyle duyacaksınız. Şimdi programımızda ilk olarak Kayseri Pınarbaşı Sindel Köyü'nden Karazalan'ın Zeliha Hatun'un yaktığı ağıda kulak verelim. Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Sarıkamış altın bulak, soğanlıyı biz ne bilek, bizim uşak Gökçek gezer, ağaca zıbın.

Yüreklerimize hançer gibi saplanan bazı unutulmaz acılar vardır ki aradan yıllar, asırlar geçse de, açtığı yaralar kapansa da, hissiyatımıza dokunan hadiseler karşısında için için kanarlar. İşte bir asırdan fazla zaman önce insanımızın sinesini yaralayan, kalbimizin tam ortasına bağdaş kurup oturan ve yadımıza düşünce ruhumuzu yakan bu onulmaz acılardan birisi de Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinde yaşanan Sarıkamış faciasıdır. Türk tarihinin hüzünlü sayfaları arasında yer alan, milli hafızamızda derin izler bırakan ve hatıralarımızda küllenmiş bir köz olsa da zihnimizde hiç erimeyen buzdan bir kor olup içimizi yakan Sarıkamış'taki beyaz dram da milletimizin hiç unutmadığı bir yürek yangınıdır. Yemen gibi Sarıkamış'ta savaş tarihimiz açısından yaşanan trajik olaylar ve vuku bulan büyük acılar sebebiyle ruhumuzu sızlatan, hüznümüzü hep taze tutan ve her hatırladığımızda nefesimizi boğazımıza düğümlerken bizi halden hale koyan beyaz karın örtemediği bir üzüntü ve tariflere sığmayan çok hazin bir hikayedir. Evet, şimdi programımıza Aşık Maksut Feryadi'nin Sarıkamış adını dinleyerek devam ediyoruz. Sözleri şöyle: 90 bin şehidim bu vatan için, candan geçmişler Sarıkamış'ta. Ayakları yalın, sırtları çıplak, dağları aşmışlar Sarıkamış'ta. Ayrılmış anadan, bacıdan, yardan, hizmete gelmişler her bir diyardan. Döşekleri buzdan, yorganı kardan, hep şehit düşmüşler Sarıkamış'ta. Maksudum, gözlerim doymadı yaşa. Hepsi çiçek gibi vermiş baş başa. Nasıl sarılırsa kardeş kardeşe, öyle sarılmışlar Sarıkamış'ta.

0: Soğuğa yazılan destan, Sarıkamış Harekatı. Takvimler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde Osmanlı ordusu Kafkas cephesinde savaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu. Ancak Allahu Ekber dağları geçit vermedi. Binlerce vatan evladı donarak ve göğüs göğüse savaşarak şehit düştü. 1911 ile 1913 arası Osmanlı Devleti için en zor yıllardı. Trablusgarp ve Balkanlarda ağır yenilgiler aldı. Başkomutan vekili Enver Paşa kaybedilen toprakların yerine yeni topraklar katmak için harekete geçti. Almanya'yı da yanına aldı ve yönünü Kafkaslara çevirdi. 1914 yılının Ağustos ayında seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan evladı askerlik şubelerine koştu. Vatanını seven yiğit çoktu ancak mühimmat az, teçhizat yetersizdi. Dönemin 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa İstanbul'a rapor gönderdi. Kışlık kıyafetler de dahil acil lojistik destek talep etti. Başkomutanlık bu isteklere kayıtsız kalmadı. Bahri Ahmer, Bezmi Alem ve Mithat Paşa vapurları kışlık giyecek, silah ve mühimmat yüklenerek Trabzon'a doğru yola çıktı. Ancak 3 vapur Rus donanması tarafından batırıldı. Böylece Sarıkamış Harekatı'nın başarı şansı da Karadeniz'in serin sularına gömüldü. Allahu Ekber dağlarına ölüme yürüyüş ise 22 Aralık 1914'te başladı. Erzurum Köprüköy'den hareket eden 9. Kolordu Bardız ve Kızıl Kilise'yi ele geçirecek, Sarıkamış istikametine doğru yol alacaktı. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10. Kolordu ise Oltu'yu ele geçirip Rus kuvvetlerini püskürtecekti. Daha sonra geri dönerek 9. Kolordu'ya destek verecek ve ikisi birlikte Sarıkamış'ı ele geçireceklerdi. Her şey planlandığı gibi başladı ama devamı gelmedi. Planlanan 2 günlük yürüyüş 4 güne uzadı. Binlerce Mehmetçik donarak şehit düştü. Hafız Hakkı Paşa kendisine verilen talimatın dışına çıktı. Oltu'yu temizledikten sonra Göle ve Ardahan istikametine kadar ilerledi. Haliyle bu durum harekatın gecikmesine sebep oldu. Mehmetçik sadece düşmanla değil, çetin kış şartlarıyla da mücadele etti. Karla tipi yollarını, buz gibi hava nefeslerini kesti ve binlerce şehit donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğüse çarpışarak şehit düştü. Şimdi Bedirhan Gökçe ile Uğur Demirci'den dinliyoruz Sarıkamış Destanı.
1: Hele ses ver kurban olduğum, hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında, nefesin buhar olup çıkarken son defa, çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidin, elin mi önce dondu yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa?

düştü önce aklına? Anam mı? Hele söyle kurban olduğum. Yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlar.

22 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 tarihleri arasında 2 hafta içinde Sarıkamış'ta kaç yiğidimizin öldüğünü bize en iyi bu ağıtlar öğretmiştir. Sarıkamış'ı en yalın biçimiyle türküler anlatır sevgili dinleyenler. Öyle yanık, öyle hüzünlü, öyle sitemli ve öyle kederlidir ki Sarıkamış harekatı dönemin basın yayın organlarında bilinmezliğini korurken bile Anadolu insanının binlerce yıllık yazgısının aynası olan türküler gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Bardızlı aşık Nihani'nin sazının ve yüreğinin tellerinden Sarıkamış süzülüyor, dilden dile, dilden ile, gönülden gönüle akıyordu. Soğanlı'da nice halaylar dondu, pervane olup da Kars uğruna yandı. Nice bin hanenin ocağı söndü. Şimdi Ahmet Şafak'tan dinliyoruz Sarıkamış dramı. Mehmet'im yetim, Mehmet aşık, potini var delik deşik, anası elinde beşik, Mehmet yatar kar altında. Sarıkamış kar altında, Mehmet'im karlar altında, yüreğinde sevdiceği, memleketi kor altında.

Sana, sana bu mektubu Allahu Ekber dağında yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et. Anam, Elif kıza selam söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir türkümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayr. Hakkını helal et. Üzülme anam, ağlama. Sarıhanlı nere, Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam, Sarıhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti secde aydınlığındaki ak alnını öptüğümü bil, ama beni öldü bilme. Ne diyor Yunus Ata? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil ana! Ana!

Her birimiz bir ağıt yasak, onlara olan borcumuzu ancak ödeyebiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, ne mutlu şehitlere, hizmet eden ozanlara. Ozanlar, iyi ki varsınız. İyi ki tarihimizde hep var oldunuz. Onlar kahraman ecdadımızdı. Sevdiklerimizden, anadan, yardan geçip vatan savunmasına koştular. Yemen'de yandılar, Sarıkamış'ta dondular. Ruhları bugün de Mehmetçiğin aziz ruhuna yoldaştır. Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 19-32, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, Yalova ve İstanbul 23-31 derece. Kocaeli 23-32, Kırklareli 20-35, Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 19-33 derece, Aydın 26-41, Denizli 26-40, Kütahya 17-32 derece. İzmir 26-38, Manisa 25-39, Muğla 24-38, Uşak 21-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-36, Antalya 27-40, Burdur 22-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 23-35, Kahramanmaraş 25-39, Mersin 28-34, Osmaniye 26-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Eskişehir ve Ankara 19-33, Çankırı 18-36, Kırşehir ve Karaman 17-32 derece. Kayseri 14-32, Kırıkkale 19-33, Konya 21-32, Nevşehir 15-30, Niğde 15-32, Sivas 14-31 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 20-34, Bolu 17-32, Düzce 21-31, Karabük 19-34, Kastamonu 14-33, Zonguldak 20-29 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç Orta Karadeniz bölümü, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 18-32, Artvin 18-27, Bayburt 12-27, Çorum 16-31 derece. Giresun 23-29, Gümüşhane 16-31, Ordu 23-29, Rize 22-30 derece. Samsun 22-31, Sinop 22-33, Tokat 18-30, Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-30, Ardahan 10-27, Bingöl 18-35, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 11-26, Hakkari 20-32 derece. Kars 11-26.